kuru bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan, elinde avucunda gerilir bir an.

Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Keşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Terapor

0: Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ise gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Katılım Evim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Çiftçi, "Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz," dedi. Resmi gazetede yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapılırken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti'nin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. İstanbul'daki adliyelerce yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan suç örgütü soruşturmasında ikisi avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarsa sürüyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Arsenal'a karakterini canlandıran Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. 81 yaşındaki usta oyuncu bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Yapay zekanın vaftiz babası olarak anılan Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, dünyaya önlem alma çağrısı yaptı. "Bir şeyler yapmazsak yapay zeka kontrolden çıkacak," diyen Hinton, kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini almak için belki sadece bir yıl kalmış olabilir, dedi.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
1: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin.

0: alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Smokin bizim işimiz.

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Şimdi tüm mutfaklar...

0: Efendim günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Saygılar, sevgiler, nasılsınız? Ellerinizden öpüyoruz. Muazzam, bereketli, şahane bir gün diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Ay. Karşımıza ballı lokma tatlımız sayın hocamız var. Kremlerini sürmüş gelmiş. Çıplak bedene papyonu takmış gelmiş. Aşk lazım, aşk lazım. Sanatçımız aşk lazım, aşk lazım dedi. Adeta bir bakkala girip, yani hiçbir yerde bulamadım. Var mı abi dercesine? Aşk lazım, aşk lazım. Şöyle bir aşk lazım, böyle bir aşk lazım. Bakkal amca, bakkal amca, aşkımı kaybettim dercesine. Karşımızda hocamız. Hocam günaydınlar. Güzel bir sabah mı? Bakacağız güzel şimdi hocamız sabah. Bizi bir karşılasın bakalım. Güzel dünden ne sabah, var? Dünden ne var?
1: Harika bir sabah sevgili Yıldırım. Dünden tabii ki Beşiktaş'ımız var. Avrupa Ligi'nde sahnedeydi Beşiktaş'ımız sevgili
0: kaç,
1: Yıldırım.
0: Kaç?
1: 4-1 gibi skorla.
0: Ne diyorsun ya?
1: Fransızların üzerine, Marsilya'nın üzerine, Dolmabahçe'de çağ, buz gibi çöktüler.
0: Çağ.

0: İşleşimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz.
1: Kutluyoruz sevgili Yıldırım. Muhteşem bir başlangıç yaptı. Resmen gözdağı verdi Avrupa'daki diğer rakiplerine sevgili Yıldırım.
0: Geliyorum bak dedi.
1: Geliyorum, geldi zaten. İnanılmaz futbol, inanılmaz teknik direktörü dokunuşları, inanılmaz bir sağ performansı. Ve tabii ki kaçınılmaz son 4 tane sevgili Yıldırım ardı ardına. İlhan Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Tebrik ediyoruz.
0: Bravo, kutluyoruz.
1: Daim olsun abi. Daim olsun inşallah.

0: Efendim İstanbul'da muazzam güzel bir sabah, güneşli bir sabah. Bu 2-3 günlük o serin tembel havayı kenarda bırakmış. Adeta hadi başlıyoruz dercesine. Öyle
1: normale
0: bir hava.
1: Normale dönmüş.
0: Öyle bir hava var. Evet, normale dönmüş. Senoş'um günaydın bebeğim.
2: Günaydın abicim.
0: Çok şıksın.
2: Teşekkür ederim.
0: Düğün mü var?
2: Yok.
0: Neden şıkız?
2: Sizin için.
0: Bizim için derken?
2: Yani size güzel gözükmek için.
0: Biz zaten insanların görüntüsüne, kıyafetine bakmayız.
1: Asla
0: bakmayız.
1: Yani,
0: asla bakmayız.
2: Sen bakmaz.
0: Kim bakıyor?
2: Bakanlar var.
0: Bakanlar var. Hangi bakanlar bunlar? Bakanlar
1: sayalım,
0: Ankara'da değil mi ya?
1: Bakanlarımızı sayalım. Bakanlarımızı sayalım.
0: Giyim bakanı.
1: Giyim bakanı.
0: Bakma bakanı.
1: Dış görüntü bakanı.

0: Bakıyorlar mı? Mesela kadınlar mı bakıyor, erkekler mi bakıyor şirkette?
1: Bizim şirkette kadınlar da bakıyor ama bir erkek var, bakıyor.
0: Çok bakıyor.
1: Evet.
0: İşini giymiş olan bakıyor.
1: Evet.
0: İşini gücüne baksın ya o. Kimmiş, isim ver bana.
2: Ya iş sizin biri.
1: Yok
2: boş
1: abi, vermeyelim şimdi.
0: Soyadını ver.
1: Bezgin.
0: Sen bakıyor musun onun dediğin kafeteri mi bakıyorsun?
2: Ben asla öyle şeylere bakıyorum.
0: Sen kendine bak ya önce, öyle kendi tipine bakalım. Bak.
2: Öyle şeylere bakar mı?
0: Kendi ben? Ayakkabılarına bak. Her gün palyaço gibi ayakkabı değiştiriyor ya. Her gün ya. Evde 97 çift ayakkabısı var adamın. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 7.17'yi gösteriyor. Uyandı ses, günaydın çakın. Zira çok ağır bir dualarımız var.
2: Gelsin günaydınlar.
0: Özellikle
2: cuma, cuma.
0: Bu sabahın şampiyonunun Kocaeli olmasını istiyorum. Memleketim olmasını istiyorum.
2: O zaman görelim bakalım Kocaeli mi olacak?
0: Bakalım, bakalım. Kartlar yeniden karıldığında Kocaeli çıkacak
2: bakalım,
0: mı?
2: Kocaeli mi, Bursa mı, Ankara mı, İzmir mi?
0: Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.
2: Amin.
0: Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimizin bahçeli evi olsun.
2: Amin.
0: Bahçeli evlerde olsun.
2: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerimizin dinlediği radyo programı ödüllere doyamasın. İnşallah.
2: İnşallah.

0: Altan Aktaş çocuklar, Altan Aktaş'a hemen sabahın stikerini gönderdik. Çünkü KAU plaka gelmiş. Senacığım bende var, bulamayabilirsin. Ya da arama bölümüne yazar mısın? O bölümü düzelttirdik.
1: Ha, geldi mi? Ara bakayım.
0: Altan Aktaş.
1: Altan.

0: Ver bakayım yavrum hava durumu ülke geneli.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Gayet güzeliz. Gayet sıcaklıklar mevsim normallerinde. Birkaç derece arttı sevgili Yıldırım hafta başındaki o serin havanın yerini. 3-4 derecelik artışlar ve güneş sıcaklıklar aldı. Mesela İstanbul'u söylemek gerekirse anlık İstanbul 18 derece. Gün içerisinde 26-27'ler öğleden
0: göreceğiz.
1: Sonra.
0: Görecek
1: güneş parçalı oldu güneşli. Güzel bir İstanbul göreceğiz. Ankara'ya bakalım şimdi Ankara. Ankara'da bak mesela 11-12'lerdeydi 15 derecelere çıkmış sevgili Yıldırım. Ankara'da yer yer sabah saatlerinde öğlene kadar küçük küçük yağış geçişleri var. Ondan sonra Ankara'nın sıcaklıkları da 22-23 seviyelerinde olacak gibi duruyor. İzmir'e bakıyorum.
0: Ver bakayım.
1: İzmir 18-19 derece anlık. İzmir'de güneşli gün içerisinde 32-33'ler İzmir'de sıcak sıcak bir günden.
0: Ne dersin?
1: Vallahi de billahi.
0: Peki İstanbul yol durumu?
1: İstanbul trafiği %38 sevgili Yıldırım açılışı yaptık.
0: Güzel gayet
1: güzel,
0: iyi.
1: Gayet iyi.
0: Efendim Beşiktaş marşını neden çalmadınız diye soran çok dinleyicimiz var. Efendim sebebini bir kere daha söyleyelim. Bu konuyu artık bence kapatalım. Biz her marş çaldığımızda burada zorbalanıyoruz. Türlü ağır holiganlar tarafından, holigan dinleyiciler tarafından. Yok işte öbür marşı erken çaldınız, bunu sonra çaldınız. Ağır hakaretler. Anamıza babamıza varacak kadar hakaretler. Bu bizi rahatsız etti.
1: Bugün bırakmadık zaten bunu. Bayağı birkaç ay oldu ya.
0: Bayağı oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu yüzden çalmıyoruz. Yani aramızdaki holiganlar yüzünden çalmıyoruz. Biz de bir ananın babanın evladıyız. Bir iş yapıyoruz burada. Bayağı küfür falan yiyoruz yani. Atıyorum diyor ki mesela işte geçen diyor Galatasaray marşını hemen çaldın. Fener'in marşını diyor buçukta çaldın diyor. Sizin diyor Allah belanızı versen. Neler neler. Küfürler, hakaretler. Dedi ki biz bu yüzden yapmıyoruz. Ayrıca bir futbol yüzünden kendini kaybeden bu gerizekalılar yüzünden hiç bu küfürleri yemeyeceğim. Kusura bakmayın.
1: Varsa dedi. Marş çalan başka spor radyosu.
0: Gidin dinleyin. Orada gidin onu dinleyin. O yüzden rahatlıkla. Kusura bakmayın. Yoksa Avrupa'da bir galibiyet almış Türk takımının marşını gururla çalarız.
1: Evet.
0: Ama böyle küçük hesaplar peşine düşenler olunca
1: kansızlar.
0: Biz kansız, sinirleniyoruz. Kansız, kansız. Sinirleniyoruz. Holigan sevmeyiz.
1: Bu holiganizm değil bu ya. Bu
0: aşırıcılık
1: ya,
0: sevmeyiz.
1: Bu kansızlık
0: evet.
1: Abi Avrupa burası.
0: Avrupa ya bu. Avrupa. Sen bir Türk takımı galip olduğu zaman sevineceksin.
1: Bu kadar net.
0: Bu kadar. Bu kadar net.

0: Vallahi çok güzel iş, çok güzel iş.
1: Seviyoruz, çok seviyoruz güzel iş. Güzel iş. Böyle aşklar kaldı mı sevgili Yıldırım ya? Eskiden gerçi yoktu, eskiden de ben görmüyordum etrafımda. Hani bir seni göreyim yeter.
0: Sadece seni göreyim.
1: Ha, sadece seni göreyim yeter.
0: Kalmadı be oğlum. Dokunmak kalmadı, lazım, yani, sarılmak yani lazım, yani. Muhabbet etmek
1: ben
0: lazım.
1: Bende hiç yoktu zaten de kalmadı. Evet. Bende zaten yok.
0: Gamze Mertkan mı yaptı bu şarkıyı ya? Mertkan var mı Ankara Ekosu'nun içinde? Bizim Mertkan çok kıymetli bir dostumuzdur.
1: Kardeşimiz. Var mı? Ankara Ekosu'da mıymış
0: ben
1: Mertkan?
0: Ben de şu an öğreniyorum Mertkan'ı. Valla Gamze öyle yazmış. Mertkan hakikaten. Mertkan'a selam söyle Gamze'cim benden. Yaptığımız bir dizinin müziklerini yapmıştı.
1: Mertkan.
0: Oradan tanışmıştık Mertkan'la. Arızalı, sıkıntılı bir çocuk.
1: Normal, arızalı bir sıkıntılı problem. İnsandan böyle şeyler çıkar zaten.
0: Yani sürekli bir şey üretiyor, sürekli. Bundan bir şey yapalım mı? Rahatsız. Bundan olur mu?
1: Deli olur gibi mu? Bir şey, deli gibi bir şey.
0: Deli.
1: Tam deli.
0: Deli gibi bir şey. Oldunuz doruk soruluyor bu arada.
1: Neyle alakalı sevgili?
0: Radyo Yıldırım'ın sesini duyalım.
1: Okullar falan açıldı artık. Biz de kurtardık kendimizi.
0: Ha, iyi.
1: Şimdi öğretmeni düşünsün artık.
0: Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Peki sevgili dinleyiciler, sabahın kahvaltı önerisi geliyor şimdi Sena'cımızdan. Hazırsanız başlayalım. Buyurun Sena Hanım.
2: Ben canım ne istiyorsa onu söyleyeyim.
1: Söyle
2: o zaman.
1: Söyle bakalım.
0: Söyle bakalım.
2: Patatesli yumurta.
0: Yumpat. Yumpat. Bayılırım.
1: Şeyli mi? Küp küp mü?
2: Evet. Küp
0: küp. Küp küp. Seversin.
2: Biraz pul biber. Yanına çay. Ve sıcak ekmek.
0: Yanına süzme peynir.
2: Zeytin.
0: Domates.
1: Domates.
0: Sıcak ekmek.
1: Sıcak ekmek.
0: Tereyağı.
1: Tereyağı.
0: Yumpatla. Reçel. Ah. Yanına ne var çocuklar?
1: Daha ne olsun yanına?
0: Buz gibi su.
1: Su bu. Çay su. Dedik ya. Su yeti gerek yok ya.
0: Finalde oğlum ağzımızı soğutacağız.
1: Çıkışta.
0: Çıkışta. Kahvaltıya yumpat. Kahvaltıya yumpat.
1: Patatesli yumurta.
0: Yumpat. Güzel. Sevgili Sena'cımızdan sabahın kıyafet rengini de alalım hemen. Ne giyiyoruz bugün Sena'cım?
2: Bugün kahverengi giyelim. Eylül ayındayız. Sonbahar.
0: Güzel
2: olur. Kahverengi tonları olabilir.
0: Toprak tonları.
1: Dökülen evet. Yapraklarının rengini andıracak doğayla daha fazla iç içe olacağımız görüntüler.
2: Üstümüze ince bir şey alalım. Yani trençkot olur.
1: Ne kadar ince?
0: Kalın alsak?
2: Kalın yok, sıcak.
1: Siz kalın seviyorsunuz, kalın alın Fatih Bey.
0: Oğlum ben kalın seviyorsam niye de demedim yani. Nasıl bir hava olduğunu ben şehre göre değerlendiriyorum.
1: Yani çok kalınlık bir durum yok gibi dışarıda.
0: Kalınlık bir durum yok mu?
1: Yani çok kalınlık bir durum yok.
0: Benim kombin olmuş mu?
1: Senin kombin bakıyorum.
2: Çok şıksın bugün.
1: Olmuş. Bakayım kalın mı üstündeki?
0: Kalınım. Kalınsın. Bugün kalınım.
1: Bugün neden kalınsınız?
0: Bugün böyleyim ya.
1: Allah Allah.
0: Öyle uyandım.
1: Hadi bakalım.
0: Kalın uyandım abi. Dedim ki kalın giyin biraz.
1: Hayırlısı olsun inşallah.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: İnşallah şansınız açık olur.
0: Sağ ol.
1: Lacivert giydim soyunayım mı beyler? Değiştir anında.
0: Evden çıkmayanlar için bu bölüm. Yapmayın kardeşim, biz de yolda tuzlu çubukla idare ediyoruz diyor. Anlatmayın böyle şeyler diyor. Abi çok üzülüyoruz ama yani kahvaltı bölümünü biz seviyoruz. Yani sabah
1: ama
0: kahvaltı
1: ama yolda çubuk krekerin yeri de bambaşkadır. Değişmez yani arabanın içinde.
0: Ara gidiyoruz, kısa bir ara. Aradan sonra 4 dinleyicimize yumurtalı patates. Alem FM logolu yumurtalı patates.
1: Göndereceğiz. Küçük magnet.

0: Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
7: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
14: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
15: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
1: lazım. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
6: Hasan Bey yazmış efendim. Kenya'dan dinliyorum diyor. Vay be.
7: Nerelerden?
6: Arkadaşı var Kenyalı, fotoğraf da göndermiş. Kenyaca biliyor musun?
7: Kenyaca biliyorum.
6: Yaz Google'a.
7: Kenyaca.
6: Kenyaca.
7: Kenyaca. Kenyaca günaydın.
6: Çıkmadı. Arkadaşının adı da Moa Kakara'ymış.
7: Aa, şarkısı da var onun.
6: Neyin şarkısı var?
7: Arkadaşının adıyla alakalı bir şarkı yapıldı.
6: Ayda yılda bir olsa da Moa Kakara.
5: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: 7.36 kıymetli dinleyiciler. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolda mısınız? Ne durumdasınız? Etraf nasıl? Kuşlar ötüyor mu?
1: Necesiniz? Bu önemli. Necesiniz?
0: Bir bakın kuşlar ötüyorsa anlayın ki o gün güzel bir gün olacak. Bir bakın kuşlarınıza. Kuş ötüyor mu?
1: Kuş önemli sevgili Yıldırım. Kuş ötmesi önemli. Ama şimdi bu mevsimlerde var mı eskisi gibi
0: öter, ötüyor
1: öter,
0: mu? Öter. Şimdi ötüyor bazı mu? Kuşlar vardır. Bölge kuşları olarak biz bunu değerlendiririz. Bölge
1: ha, evet, evet. O.
0: Bölge kuşları sabahları öter.
1: Kendine has kuşları.
0: Kendine has kendine kuşlarıdır. Çık çık çık diye öten de olur. Hu hu hu. Hu hu hu. Şimdi böyle tabii. Şöyle öyle. Bana vardı mesela.
1: Gündüz vakti.
0: Gündüz vakti öterler. Böyle öterler.
1: Öter. Kuş bu yani istediği zaman öter.
0: Öter abi.
1: Engelleyemezsin. Kuşun önünde durulmaz.
0: Sabah bir hayvan görmek bile insanın ruhunu değiştiriyor gerçekten. Anksiyetesini azaltmıyor mu ya?
1: Allah azaltıyor şimdi. Tabii ki azaltıyor sevgili dedim. Onun neşesi, onun mutluluğu, onun böyle çığlıkları, doğayla olan iç içe şeyleri, şarkıları, türküleri.
0: Ne bileyim böyle siteden çıkarsın mahalleden ya da bir köpek görürsün, bir kedi görürsün. Yolun ortasına uzanmıştır. Böyle eller.
1: Umarsızca.
0: Umarsızca eller ileride.
1: Hiçbir şey umurunda değil, hayat umurunda değil.
0: Bakıyor böyle sana bakıyor.
1: Öyle duruyor.
0: Korna çalıyorsun gitmiyor bana.
1: Nereye lan işe mi?
0: Abi bir de korna çalınca bu köpekleri yolun ortasında yatan köpekleri. Korna çalıyorsun ya ağır ağır kalkmalar. Böyle usul usul gitmeler.
1: Kalkarsa yine iyi şanslısın. Bazıları hiç kalkmıyor.
0: Hiç. Sevgili, hiç umurunda kalkmıyor. Değil.
1: Umurunda değil.
0: Araba mı gelmiş?
1: Geç oğlum kenardan ya.
0: Kim gelmiş?
1: Bırakmış mental yorgunluk yaşıyor bazı köpekler.
0: Değil mi?
1: Yaşıyor, değil mi? Yaşıyor belli.
0: O yüzden yanımıza mutlaka ne yapıyoruz? Mama taşıyoruz ki.
1: Hemen uzak bir yere mamayı koyduğumuz zaman gidecektir.
0: Evet. Evet bizim kapının önünde de bir kuş var diyor. Yerli yersiz ötüyor diyor. Aman efendim zamansız öten kuşun başını
1: kesmeyelim. Kuştur bu bırakın ötsün.
0: Evet.
1: Yani kesiyor muyuz horozu köydeki horozu kesiyor muyuz? Hayır. Yani ötüyor diyor. Kesmiyoruz.
0: Zamansız öten kuşu çok
1: hoş. Kuşu da kesmeyelim kalsın uzun yıllar kalsın.
0: Kalsın. Günaydın tartışkolar. Sabah sabah siz bizleri gülüyorsunuz. Allah tabii sizleri gülürsün.
1: Amin inşallah.
0: Çok güzel temennilerde bulunmuş Tuğçe Hanım.
1: Tuğçe Hanım teşekkür ederiz.
0: Var olsunlar böyle çok hakikaten çok hoşumuza gitti var olsun.
1: Beyler kuşmuş diyorsunuz da sabahın köründe eşek kadar fare görünce öyle olmuyor hayat diyor.
0: Ne diyorsun? Nerede yaşıyorsunuz?
1: Tabii fare de var tabii şimdi fare de bir gerçek. Fare de bir gerçek.
0: Ben çok korkarım. Dün akşam suda ne gördüm biliyor musun?
1: Suda dediğin?
0: Aklım gitti. Akşam balığa gittik.
1: He balığa. Akşam balığı.
0: Akşam balıktaydı. Akşam suyu.
1: Akşam suyu. Hadi bakalım.
0: Aklım gitti aklım. Su samuru.
1: Su samuru.
0: Kafayı çıkarmış.
1: Samuru.
0: Uzun. Evet. Su samuru işte.
1: Bayağı.
0: Süs hamuru değil oğlum. Su samuru.
1: Su samuru.
0: Su samuru.
1: Sus hamuru.
0: Önümden bir şey geçiyor. Kafayı da çıkarmış böyle.
1: Bakıyor ara sıra.
0: Bakıyor. Emre ile beraber, arkadaşımla beraber.
1: Evet.
0: Dedim ki bu ne dedim. O da dedi ki abi bu ne? Oğlum ben sana sonra bu ne dedim. Yandaki başka abiye sorduk. Abi bu ne dedik? Su samuru dedi.
1: Ne yapıyormuş orada gezeniyor öyle?
0: Abi kafası suyun üstünde yuvarlak.
1: Tuttuğunuz balıkları mı
0: tutamıyor? Karanlıkta. Yok bilmiyorum onu.
1: Korkutucu.
0: Çok korkutucu. Yılan gibi böyle uzuyor bir alt tarafa uzuyor.
1: Saldırgan onu. Mıymış bunlar?
0: Abi bilmiyorum ama su samuru dedi Emre sonra adam öyle söyleyince. Hayvan kafayı daldırdı.
1: Devam etti.
0: Fazla gitti.
1: Tanındı çünkü tanınınca
0: kaçtı. Ama düşünsene gece suya girdiğini ve yanında olduğunu.
1: Ay
0: beraber. Şu an bir hayal et.
1: Karanlık bir de suda görmüyorsun da suyun içinde.
0: Tabii ki de görmüyorsun.
1: Yüzüyorsun kafayı bir çeviriyor karşıdız.
0: Kafa ışıkların kadar olduğu kadar yani.
1: Ay korkunç.
0: Ay, ya. Korkunç
1: valla neydi.
0: Bak yazmış Ziya yazmış. Vallahi su samuru gördüm.
1: Ya.
0: Su samuru Japon futbolcu. Su samuru. Evet. Peki 7.40 oldu sevgili dinleyiciler. Yalova'dan bir dinleyicimiz var. Vay otobüs şoförüymüş kendisi.
1: Olsun kullanıyor.
0: Kullanıyor.
1: Aman dikkat yayını dinlerken mesaj atmayalım arkadaşlar.
0: Atmış arabanın içinde ama yapma. Selfie yapmış bize.
1: Sus ve Yalova'ya devam et.
0: Neyi? Tamam Yalova'ya gidiyor zaten Yalova'da şu anda.
1: Ben de onu diyorum.
0: Yani tamam Yalova'dan dinleyeceğiz.
1: Sus ve Yalova'ya devam et.
0: Selam olsun. Buradan da selamlarımızı gönderelim.
1: Selamlar, efendim. Selamlar.
0: Sus ve Yalova. Ama arabanın içi de yıkılıyor ya. Vay be.
1: Işıklar, mışıklar, şekiller, mekiller değil mi? Hepsi var.
0: Hakikaten çok güzel ya. Sus ve Yalova'ya devam et.
1: Hadi.
0: Selam olsun tüm Yalova'ya. Orada büyüdük bu arada.
1: Severiz Yalova'yı.
0: Çok severiz Yalova'yı. Yalova güzel bir yerdir. Şey de güzeldir. Havası da güzeldir. İklimi de güzeldir.
1: Memleketin her yeri ayrı güzel be sevgili Yıldırım.
0: Öyle vallahi.
1: Ayrı
0: öyle.
1: Güzel sevgili Yıldırım. Her yeri ayrı güzel. Evet.
0: Balık tuttuğunuz mera nerede dedim Cemil Bey. Veremiyoruz o bilgiyi veremiyoruz.
1: Güzel miydi? Mera çıktı mı bir şeyler çıktı mı?
0: Çıktı. Ben iskorpit yakaladım.

0: Aldım. Kocaman bir iskorpit yakaladım. Oo. Yandaki amcaya verdim. Bunun dedi çorbası çok güzel olur.
1: İskorpit çorbası.
0: Vallahi suya geri salacaktım.
1: Tamam.
0: Kocaman
1: amca
0: böyle
1: istedi.
0: Şey. Amca geldi yanıma böyle yaptı.
1: Salma onu.
0: Bunun dedi çorbası çok güzel olur. Ben bunu alayım. Yalnız yani üstteki dikenleri zehirliymiş.
1: Çok dikkatli. İskorpit çok tehlikeli.
0: Öyleymiş.
1: Çok tehlikeli.
0: Öyleymiş. Dedim abi alabilirsin. Sonra fotoğrafı telefonun galerisini açtı.
1: Tamam.
0: İskorpitten sadece çorba değil ki bir sürü şey yapmış. Izgaralar yapmış, bilmem neler yapmış. Hayvanın bir de eti, eti tavuk gibi bir de adama geri verdi diyemedim.
1: Aldıktan sonra gösteriyor değil mi?
0: Aldıktan sonra gösteriyor.
1: Çakal.
0: Bir şey değil mi? Bundan sonra dedim vermeyeyim başkasına o zaman dedi bana anlarsa falan. Ne anlamadı tabii yani.
1: Başka bir şey yakaladınız mı sevgili Yıldırım? Kolu komşuya vermediğiniz kendinize ait. Yok galiba.
0: Yok ya bu kadar ya bir tanesi.
1: Yine boşa geçen bir gün.
0: Oğlum biz balık tutmaya gitmiyoruz ki. Abi, konu balık olsa gider balıkçıdan alırız.
1: O zaman balık tutmaya gitmiyorsan sevgili oltayı boş atın. Hayvanları boşuna çekmeyin.
0: Hayır, o da maksat oyalanmak
1: yani
0: be.
1: Zevk yapıyorsunuz ucuna kurşun bağlı at kurşunu.
0: Avcılık oğlum işte yani genlerimizden gelen.
1: Sportif faaliyet gibi.
0: Avcılık tabii avcılık ondan, ondan yani. Peki. Foktur ya diyor susamuru değildir demiş. Yani neyse işte ya biz susamuru diye gördük de bilemedik.
1: Fok mu?
0: Fok da olabilir. Yaş 40 ya benim artık hiç kimseyle münakaşaya giremiyorum. Foktur abi doğru. Kutup ayısı dese doğrudur sen, abi göremedik.
1: Ben göremedik abi. Karanlıkta çıkaramadım.
0: Çıkaramadım vallahi.

0: İbrahim Yıldırım, ya Gaziantep'liyim. Gaziantep'liyim. Kafa açan uzman plakası arıyorum etrafta.
1: Senelerdir, yıllardır.
0: Geçen gün Emniyet Müdürlüğü'ne sordum. Meğerse Antep'te 3 harf serisi A ve B harflerinden varmış. Biz nasıl kazanacağız diyor.
1: Artık şehirler arası yolculuklarda denk gelmek gerekiyor.
0: Tamam, verdik ya İbrahim abiye. İbrahim Yıldırım'a verdik. Yıldırım.

0: Peki günlük haberini hemen ver bakalım çocuğum. Veriyorum. Orada vermeden önce şunu söyleyeyim. Tuğba Hanım kedilerinizin kafacı uzman söylediğini söylemiş. Benim kediler kafacı uzman diyor.
1: Ses kaydı gelsin Tuğba Hanım'dan.
0: Gelmiş söylemiyor. Baktım acaba gerçekten öyle mi diye de söylemiyor. Miyav diyor. Ver bakayım haberi ver.
1: Fransa'da bir baba sevgili Yıldırım.
0: Hmm.
1: Kanser hastası kızına bakabilmek için meslektaşlarının yıllık izinlerini bağışlamasının ardından 350 günlük ücretli izinle izne ayrılıyor.
0: Bağışlama mı varmış?
1: Bağışlama dışında? Varmış demek ki sevgili Yıldırım, ya da şirket böyle bir şey yaptı, ne bileyim, güzellik yaptı.
0: Güzellik yapmış.
1: Bağışlayabilirsiniz demiş de olabilir. Diye. Fransa'daki durumdan haberimiz yok tabii.
0: Vallahi
1: ki.
0: Vallahi şirket çalışanlarına helal olsun.
1: Helal olsun. Helal olsun. Herkes yıllık iznini babaya vermiş. Bravo. 350 günlük ücretli izini almış.
0: Kızına bakmak
1: kızına
0: için.
1: Kızına bakacak, kanser hastası olan kızını iyileştirmek için yanında olmak
0: Allah
1: için.
0: Allah şifa versin diyelim.
1: Allah şifa versin.
0: Zor zor.
1: Güzel insanlar. Bak güzel insanlar.
0: Bravo. Bravo.
1: Güzel. Keşke aynı şirkette çalışsa, o çalışıyor olsaydık biz de.
0: Vallahi hakikaten. Abi böyle olması lazım. Yani insan insana yardım ettiği zaman zamanı geliyor, senin de ihtiyacın oluyor.
1: Tamam. Olabilir tabii oluyor. Ki. Olabilir tabii ki sevgili. Böyle güzel bir şey içinde yardım ediyor olmak da ayrı güzel.
0: Ayrı güzel bir
1: ayrı
0: şey.
1: Ayrı güzel bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Gelir mi? Bize de gelir mi?
0: Ne, nasıl bir şey?
1: Yıllık izin bağışı.
0: Yıllık izin bağışı. Bence
1: bunu bir şey yapmalıyız sevgili Yıldırım.
0: Ya bu bağış diye bilmemiz lazım. Mesela içeride benim şu anda 40 gün iznim var. Benim.
1: Mesela 10 gününü bir arkadaşına
0: paraya ihtiyacım var. Satamıyorum ya.
1: Şirkete satabiliyor olman lazım.
0: Şirkete satayım kardeşim.
1: Ya şirket izinlerinizi bitirin diye her gün mail atmıyor mu?
0: Atıyor.
1: Ya izninizi bitirin, bir gün izin. Yarım gün iznin kaldı, kullanmazsan vallahi kovarım. 3 saatlik iznin kaldı vallahi kendimi keseceğim diye. Evet. Yani mail atıyor.
0: Haklı da bu arada.
1: Haklı da bu arada. Kullan diyor izinleri.
0: Kullan diyor. Hem kafanı bir rahatlat diyor. Pis herifler diyor.
1: Kullan şey şu yapıyor. İzinleri diyor.
0: Ama ben iznimi de satabileyim kardeşim.
1: Evet, şirket de birazcık elini koysun taşın altına.
0: 2000 liradan bırakayım ya. 2000 liradan bırakayım.
1: Normal günlük çalışman neyse karşılığı 2000 değil. Günlük çalışma karşılığı neyse aynı fiyattan şirket bunu geri alacak.
0: 40'a kimse almaz. 40 bine kimse almaz.
1: Alacak abi. 40 bine alacak. Günlük 40 bine satacaksın. 10 günlük 400 bin lira satacaksın. O da aldığı izni senaya 50 bine satacak. Şirkette kazanacak.
0: Böylelikle bir Ponzi sistemiyle.
1: Evet, herkes kazanacak. Win-win dediğimiz sistemi evet. Kurmamız gerekiyor şirkette. Bunu derhal konuşmamız gerekiyor sevgili
0: evet,
1: Yıldırım.
0: Bu fon sistemini kapatalım. Çünkü birkaç gündür sıkıntılı fon sistemleri.
1: Evet, genel her şey sıkıntılı. Ne yapacağız artık? Hiç belli değil.
0: Peki kısa bir ara aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygun. Mutfak.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, vaza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
1: Bir 20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Teşekkürler Demetciğim, teşekkürler. Sağ ol. Yolda olanlara yolculuklar. İstanbul yol durumu son dakika bilgisi olarak ver bakayım çocuğum.
1: %49
0: ne lan?
1: 49.
0: Ha 49, %40-30 anladım. Yani Anadolu 40, Avrupa 30 gibi.
1: Ya çok anladım. Harika bir insansınız Fatih Bey ya.
0: Sağ ol, çok
1: teşekkür ederim. Şarkılarınız falan ayrı güzel, siz ayrı güzelsiniz.
0: İstanbul'un nerede çıkıyorsun?
1: Bir duygulandım ben bu sabah ya.
0: Eyvallah.
1: Bir duygulandım, bu sabah duygulandım. Eylül'ün sonlarına doğru geliyor. Sonbaharın etkileriyle
0: romantizm
1: beraber.
0: Ayları.
1: Romantizm ayları falan. Ben de bu sabah bir itirafla programa devam etmek istiyorum.
0: Ne itirafı?
1: Yıllardır sabah yayınlarında hep söylemek istediğim bir şey vardı.
0: Hmm.
1: Sevgili Yıldırım, hep söylemiyordum, söyleyemiyordum daha doğrusu.
0: Nereye gidecek bu muhabbet, nereye gidecek? Çok hakikaten çok merak ediyorum.
1: Allah, ama söyleyeceğim artık. Yani içimde tutamıyorum, söyleyeceğim. Ben aslında sanatçıyım Fatih Bey.
0: Sanatçı?
1: Evet.
0: Ciddi misiniz?
1: Çok ciddiyim.
0: Neyle ilgileniyorsunuz? Ne sanatçısınız?
1: Sizinle. Çok nadide bir esersiniz.
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
1: Sizi kaldırmaları gerekiyor.
0: Nasıl yani?
1: Müzeye.
0: Ha eyvallah. İnşallah sizi de kaldırırlar.
1: İnşallah.
0: Evet. Gerçekten bir sanatçı, sanatla ilgilenseniz hangi dal olur?

0: Tıraşa sen demiş bu mermerin içinde at oldun nereden biliyordun demiş. O at tekniği görünce
1: evet.
0: Şey demiş, öyle demiş.
1: Ben de öyle bir sanatçı olmak isterim. İsterdim yani. İsterdim. Heykelin her bölümüne ayrı özen göstermek isterdim.
0: Tabii Avrupa'da mesela bazı heykelleri görüyorsun. Adam direkt gelişine yapmış. Yani yapmış.
1: Ya bir de orantısız yapmış. Koca adam.
0: Ama yani. Öyledir, orantısızdır.
1: İşte ben tam tersini.
0: Vücutta her şey dengeli değildir.
1: Tamam, ben tam tersini yapacağım.
0: Hadi şey orantılı.
1: Hayır, tam tersini yapacağım.
0: Tam tersi ne oğlum? Yani normalde. Anlamıyorum ki tam taşçı gibi söylüyorsun.
1: Şöyle sevgili Yıldırım, heykelde en büyük olan kişi insan değil midir?
0: İnsandır.
1: Ben de tam tersi olacağım.
0: Ha şey, ama onlar da var, onlar da var. Yani öyle mental yani.
1: Komple.
0: Mecazi anlamları olan öyle heykeller de var.
1: Ben mecazcıyım.
0: Avrupa'da birazcık şey, ne derler ona?
1: Avrupa'da yaşasaydım mecazi bir heykel sanatçısı olurdum.
0: Sanatçısı olurdunuz. Evet. Eyvallah, anladım. Hocam ben burada şeyi çok doğru bulmuyorum. Hani heykel olunca o şekilde sergilenebilir. Heykel olmayınca.
1: Başka şekilde.
0: Biri şimdi o şekilde Avrupa'nın ortasında o şekilde dursa. Mesela düşün, biri öyle duruyor.
1: Normal insan, yaşayan insan.
0: Polisi ararsın. Ahlak polisini ararsın.
1: Heykel
0: olunca. Ama heykel olunca okey.
1: Niye kimse ses çıkarmıyor?
0: Sabit ve taş diye mi yani? Ondan dolayı mı? Ben yanlış buluyorum.
1: Hareket halinde değil.
0: Benim sanat.
1: Hareket halinde değil diye mi?
0: Zarar veremez diye mi? Nedir yani? Vallahi ben yanlış buluyorum. Yani bu doğru bir şey değil. Taş diye öyle ulu açık orada.
1: Olmaz.
0: Kusura bakma, beni bağnaz kabul edin.
1: Madem öyle biz de
0: sanat
1: yanında
0: sanat düşmanı
1: duralım.
0: Kabul edin.
1: Biz de yanında dursak o heykelin.
0: Oluyor mu?
1: Olur mu yani?
0: Yanlış abi.
1: Yani Avrupa buna ne der?
0: Ben böyle sanatın içine tüküreyim, affedersiniz, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, ne demek?
0: Böyle sanat mı olur ya?
1: Abi rahatlıkla konuşabilirsiniz sevgili.
0: Sorduğunda olur. Sanat.
1: Yersen. Yaptım oldu sanat.
0: Oymuş. Al demiş sanat.
1: Yok ya.
0: Ben bunu yer miyim ya?
1: Biz yer miyiz bunu ya?
0: Allah. Bir de fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşıyorlar. Ya bu nedir ya?
1: Böyle bir sanat var mı?
0: Böyle bir sanat var mı abi? Yok, böyle bir sanat
1: yanlış,
0: yok.
1: Yanlış.
0: Sanata bakman için VPN değiştirmen lazım. Böyle bir sanat anlayışı olur mu ya?
1: Soralım, en sevdiğiniz heykel nedir diye dinleyicilerimize.
0: Soralım. En sevdiğiniz heykeli bize yazar mısınız efendim?
1: Bakalım
0: en
1: ne?
0: Sevdiğiniz heykel.
1: Bakın, farklı bir aklımızdakinden farklı bir şey gelecek.
0: Sen benim en sevdiğim heykeli söyleyeyim mi?
1: Adam sanata tükürdü diyor ya.
0: Benim en sevdiğim heykeli biliyor musun? Nasrettin Hoca heykeli vardı, hatırlar mısın? Eskişehir yolu üstündeydi galiba.
1: Eşeğe ters bindi.
0: Yok,
1: o değil mi?
0: Yok,
1: öyleydi.
0: Göle maya çaldı.
1: Sanki eşek üstündeydi ya o.
0: Tamam, sen hatırlıyor musun?
1: Mayalı mıydı? Elindeki bakraç olan mıydı?
0: Ya yapılamayan heykel var ya, tamam Nasrettin ya. Hoca iğrenç bir heykeldi.
1: Zaten bir tane değil ki yapılamayan heykel.
0: Çok kötü bir heykel.
1: Çayını say, mısırını say. Say onu say yani.
0: Valla benim en sevdiğim heykel düşünen adam heykeli diyor.
1: Evet. Şu şey böyle bahçede, hastanenin bahçesinde.
0: Rize'de çay bardağı heykeli vardı. Benim favorim odur diyor.
1: Enteresan bir heykeldir. Mısır heykeli vardır. Mısır koçanı biliyorsunuz sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Evet. Alex de Souza heykeli vardır diyor.
1: Eminönü'ndeki simitçi heykeli. Alex de Souza heykeli.
0: Buradaydı değil mi? İstanbul'daydı, evet. Alex'in heykeli.
1: Evet. Cristiano Ronaldo'nun bir heykeli vardı, hatırlıyorsunuz. Onu yapmıştı sanatçı.
0: Hatırlayalım.
1: Mı ne yapmışlardı? Bir bak Allah aşkına. Cristiano Ronaldo'nun bronz heykeli diye bir baksana lütfen, rica
0: Ronaldo
1: ediyorum.
0: Ronaldo bronz heykeli.
1: Ronaldo'nun tipini biliyorsun değil mi sen?
0: Oğlum herhalde biliyorum.
1: Biliyorsun, bak şimdi heykele bak.
0: Evet, baktım. Ne? Bu Ronaldo değil ki. Bu ne ya? Demek ki sadece nerede yapılmış bu? Başka bir yerde yapılmış.
1: Muhtemelen biz yaptık.
0: Ülkemizde mi bu?
1: Yok, değil tabii ki.
0: Çok kötü bir şey hakikaten. Sadece bizde yokmuş kötü örnekler bak. Başka yerde de var.
1: Tipsiz bir şey yapmışlar.
0: Evet. Eskişehir'deki çekirdek yiyen eşek heykeli biliyor musunuz demiş. Bilmiyorum efendim.
1: Çekirdek yiyen eşek. Ben görmedim. Kızılcahamam'daki bazlama heykelini bilir misiniz diyor.
0: Kızılcahamam'da?
1: Bazlama.
0: Öyle bir heykel mi var?
1: Allah Allah.
0: Bakalım.
1: Bazlama heykeli.
0: Bakalım, dur bakayım. Kızılcahamam.
1: Bazlama heykeli.
0: Bazlama heykeli. Aa, varmış hakikaten.
1: Bildiğin bazlama ya.
0: Tabii. Şey gibi düşün bunu. Bir ödül gibi düşün yukarıya doğru. Havada bazlama duruyor. Vallahi bak.
1: Her çekimine karşı.
0: Çok güzelmiş. Çok beğendik. Efendim kısa bir ara, saat 8 sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama.
4: Sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının usul ve esaslarını belirledi. Tera Portföy fonlarında Türkiye

0: Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Buna göre fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlarda yatırımcıların payları oranında mutabakatı yapılan hesaplarına aktarılacak. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma da sürüyor. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Katılım Evim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. Resmi gazetede yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapılırken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti'nin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. İstanbul'daki adliyelerce yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan suç örgütü soruşturmasında ikisi avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarsa sürüyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Arsenal'a karakterini canlandıran Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. 81 yaşındaki usta oyuncu bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Yapay zekanın vaftiz babası olarak anılan Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, dünyaya önlem alma çağrısı yaptı. "Bir şeyler yapmazsak yapay zeka kontrolden çıkacak" diyen Hinton, kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini almak için belki sadece bir yıl kalmış olabilir dedi.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. Türkiye Kupası 1. turunda dün oynanan iki karşılaşmada 20 gol atıldı. Amasya Spor, Ankara Gücü'nü 10-0 yenerken Ordu Spor 1967, Torul Belediye'yi aynı skorla mağlup etti. Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftası bugün oynanacak Kasımpaşa-Konya Spor maçıyla başlayacak. Maç saat 20'de oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 11 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Diyarbakır 32, Adana 29, Kayseri ve Erzurum 22, Trabzonsa 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Ya uyuyakalmışım, Beşiktaş'ı bir daha kutlar mısınız diyor. Kutlarız.
1: Kutlarız tabii ki, kutlarız.
0: Yol açık olsun.
1: Öyle bir galibiyet.
2: Bilmiyorlar. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
0: Sevgili dinleyiciler, ikinci bloktayız. Bir ara verdik, çaylar içildi. Ve stüdyoya geri gelinildi. Aramıza yeni katılanlar var, ikinci blokta katılanlar var. Onlara da hoş geldiniz efendim
1: selam
0: diyoruz.
1: Selam olsun yeni gelenlere.
0: Tıpkı misafir ağırlarmışçasına değil
1: buyurun
0: mi?
1: Buyurun efendim, en baş köşeye oturun.
0: İçeriye buyurun efendim.
1: İçeriye buyurun, dışarıda kalmayın.
0: İyisimiz geldi efendim. Sabah kahvelerini içenler de var tabii. Afiyet olsun.
1: Kahveler içildi.
0: Dün akşam rüyamda gördüm sizi. Program sonrası yarım gün gelmişsiniz. Pamukkale gibi bir yerdeyiz. Goncuk da var. Bir sürü fotoğraf çekiniyoruz. Ay hiçbirinde ben çıkmamışım. Rüyasında dinledim dün rüyası.
1: Pamukkale gibi bir yer dediği sevgili
0: yıldırım. Travertenlerde.
1: Beyazlar içindeyiz
0: beyazlar
1: o zaman.
0: Beyazlar içinde.
1: O zaman hayırlı ve güzel bir haber alacağız. Beyaz, mutluluk sevgili yıldırım.
0: Hadi inşallah ya. Hocam hayır. Sizin şu rüya yorumlamalarınız çıkıyor biliyor musunuz?
1: Hayırlı bir haber
0: gerçekten
1: sevgili yıldırım.
0: Gerçekten sizin rüya. Dinleyicilerimizden de birkaç yorum alalım.
1: Size bir rüya teklif alalım. Var. Size bir teklif gelecek sevgili
0: hadi
1: yıldırım.
0: Hadi bakalım.
1: Başka bir radyodan size bir teklif gelecek. Bakalım beni de alacak mısınız? Bunlar hep. Rüya hep bize bunları gösterir.
0: Yavrum bizim duruşumuz belli. Daha önce nasıl durduysak bugün de aynı duruşumuzu sergileriz. Beni burada konuşturtma.
1: Bakacağız.
0: Beni burada konuşturtma.
1: Bakacağız. Paraya anladın bakacağız.
0: Hocamızın bu arada rüya yorumları tutar genelde sevgili dinleyenler.
1: Ama beyaza kefen de derler, o ben oradan değerlendirmedim.
0: Oğlum. Evet.
1: Daha rüya, böyle huzur, uhrevi bir şey olarak.
0: Rüyasına anlam bulamayanlar varsa bir iki cümleyle de uzun uzun yazmayın yani. Çok geriden alıyor bazıları.
1: Yok abi çok uzun oluyor
0: 7
1: ya.
0: Saniye lan rüya abi 7 saniye
1: program
0: yani.
1: Program bitiyor ya.
0: Yok işte babamlar yorumlar gelmiş de köye gitmiştik de köyde bir şey olmuş da öyle özür
1: dilerim. Doğru lan rüyanın sonu da yok bir de.
0: Bir de rüyada bir tane materyal lazım. Bir tane
1: bir şey yok yani.
0: Bir şey lazım.
1: Bir şey yok at mesela olsun sen, ki.
0: Gökyüzüne çıkmıştım.
1: Ha bunu
0: materyal.
1: Ha böyle şeyler. At. Bu tarz bravo. Murat at neydi? Belli zaten. Atı
0: Murat'ı bu
1: yani bunun gibi şeyler yani.
0: Tarkan gördüm diyor mesela Tarkan. Devlet başkanı
1: ya falan. Bunlar çok bunlar önemli. Bunlar çok önemli kriter. Yani. Öbür türlü düz rüyanızı anlatmayın.
0: Evet bir şeyler olsun. Uzun zamandır radyo programınızı dinlemiyordum. Rahatsızdım. Yalan söyleyen Gonca adında bir kadın vardı. Öyle yazmış. Yalan söyleyen Gonca mı?
1: Yalan söyleyen öyle biri yok.
0: Öyle biri yok bizde. Biri başka yok. Radyo dinliyorsunuz.
1: Sallayan Gonca yalan söyleyen değil.
0: Günaydın. Ankara'da yaptığınız gibi bir de İstanbul'da söyleşi yapsanız belki bir AVM'den teklif gelir. Olmaz mı diyor.
1: Olur tabii ki de.
0: Olur neden olmaz.
1: İstanbul şimdi sevgili Yıldırım. İstanbul şöyle. İstanbul farklı. İstanbul doymuş bir şehir sevgili. Doymuş yağ oranı yüksek bir şehir. Dolayısıyla dinleyiciler şimdi böyle yazıyor ama İstanbul'da bir...

0: bir etkinlik yaptığınız zaman İstanbul'la gelişler bir Ankara'ya gittiğimiz gibi, bir İzmir'e gittiğimizdeki gibi, bir Afyon'a, bir Manisa'ya gittiğimizdeki gibi olmuyor. Dolayısıyla İstanbul dinleyicisi biraz daha farklıdır.
1: Ama teklifleri de
0: her zaman açıyoruz.
1: Rüyamda İngiliz anahtarı gördüm diyorum. Manası nedir hocama söyleyebilir mi?
0: Tabii çok güzel bir şey sevgili. Bu ne demek? İşte İngiliz anahtarı nedir? Kullanılan bir alet çantasındaki bir alettir değil mi? İngiliz anahtarı ne işler? Bir vidayı sökmek için yarayan bir şeydir. Demek ki siz de çok yakın zamanda bir ara bulucu rolünü üstleneceksiniz anlamına
1: gelir. Bir olay çözeceksiniz.
0: Eyvallah. Bir küsü barıştıracaksınız. İkili ilişkileri güçlendireceksiniz. Bir şey yapacaksınız yani.
1: Belediyede memurum, başkanı gördüm rüyamda.
0: Evet, muhtemelen kayyum diye ben kafamda.
1: Ben kuşum aydını gördüm. Bunu yorumlamayalım, geçtik. Sen çünkü derin nefes almalara başladın. Onu geçiyorum o yüzden.
0: Birazcık yüklü, manası çok ağır. O yüzden birazcık sıkıntıya girmiştim. Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Eyvallah. Rüyamda Efe olmuştum diyor. Atım da vardı. Bir kızı da yanağından öpmüştüm diyor Umut Bey.
0: Efe oldu. Atı da var, kızı da yanağından öpüyor. Eğer sevgili...
1: Evlilik mi var?
0: Evli değilse evlilik var. Evli ise boşanma var. Yeni bir sevgililik, yeni bir aşk doğuyor net bir şekilde sevgili.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Yeni bir aşk, bu bayağı belli.
1: Hocam çok sağ olun rüya yorumlamalarınız için.
0: Ne zaman isterseniz ben buradayım.
1: Daha da istemeyiz herhalde. Bu kadar yeter bence. Uzun bir yılan gördüm diyor, şey nedir? Efendim, geri kalanını Instagram'dan hocamıza yazarsınız.
0: Çok yakında biri tarafından sokulacaksınız.
1: Dikkatli olun.
0: Dili zehir dilli biri.
1: Çünkü yılan akraba, düşman derler.
0: Akraba, düşman dedim mi akraba? Kan bağı olan birisi.
1: Eyvallah. Yemekleri ekşi tat vermek için müşterilerine 4 yılda 49 bin karınca yedirmiş. Yurt dışından mı bu haber?
0: He? Evet.
1: Geçtim, tamam, ay.
0: Kore galiba sevgili.
1: Geçtim.
0: Bir de Michelin yıldızlıymış restoran, biliyor musun? 2 tane. Kızarmış karınca.
1: Ay, bunlar neymiş ya?
0: Şey yapmışlar, ceza vermişler de. 7 ama gitti karıncalar.
1: Değil mi?
0: Biz hayatımızda kaç defa karınca yedik acaba? Uykuda.
1: Abi, ben bunun haberini okumuştum. Bir insan hayatında şu kadar böcek yiyor diyor. Karınca olarak değil de. Öyle böcek yutuyormuşuz.
0: Haşerat.
1: Haşerat. Sena'cığım çok hızlı ama eskiden böyle konuşurken Sena araştırırdı. Kilo verdikten sonra iyice saldı
0: gitti,
1: kız.
0: Gitti.
1: Biz böyle konuşurduk ya mesela, böcek. Tak Sena bulurdu, hemen yazardı falan.
0: Anla.
1: Ne oluyor bu kıza ya?
0: Derhal kiloları,
1: geri alıyorsun. Çabuk kiloları geri alıyorsun.
0: Geri al, verdiğin gibi geri al.
1: Sena'cığım 3 günüm var. 3 günde...
0: 3 gün, hafta sonu
1: abi artık. Kaçmış?
2: 400 ile 1000 arasıymış.
1: Bak, yiyormuşuz abi, böcek
0: yiyoruz değil mi?
1: Böcek yiyoruz.
0: Böcek yiyor. Yani burada yerken bir şey yok. Karınca sattı adam.
1: Öyle değil oğlum. Doğal yollarla yiyorsun sen onu.
0: O neydi? O da doğal.
1: Ben böcek yediğimizi nasıl anladım biliyor musun? Arabayla buradan köye gidiyorsun. Arabanın önü böcek oluyor ya. Bir sürü böcek oluyor.
0: Düşün,
1: halbuki seyir halinde görmüyorsun.
0: Görmüyorsun. Ve camı açık gidenler var, klimayı açmamak adına.
1: İşte orada 120... ağzınıza giriyor efendim.
0: Ağzı nereye girecek onlar? Ağzından giriyor, burundan giriyor.
1: Evet.
0: Hayvan gibi şey yapıyorsunuz.
1: Böcek yiyorsunuz, maalesef yeniyor.
0: Yeniyor işte.
1: Yeniyor.
0: Bizimki birazcık daha protein değeri yüksek, çünkü kızarmamış oluyor bizim yediklerimiz. Daha doğal yollarla.
1: Burak demiş ki, siz Sena ablaya bir şey söyleyince çok kızıyorum size. Benim için çok kıymetli demiş.
0: Bizim için de çok kıymetli.
1: Bizim için de.
0: Biz kıymet verdiğimiz için Sena ablanıza bir şeyler söylüyoruz.
1: Biz
0: arkadaşlar,
1: gerçekleri söylemekle mükellefiz.
0: Yoksa kıymet vermiyor olsak, Sena'yı düşünmüyor olsak böyle şeyler söyler miyiz?
1: Ayrıca biz Sena'yı o kadar seviyoruz ki, zamanında ben sözlerini benim yazdım ve Sesin hocamızın yaptığı bir şarkıyı Bengü'ye verdik.
0: Ya okusun diye, sırf Sena için.
1: Sena için sözleri ben yazdım,
0: var
1: hocamız besteledi.
0: Var mı şarkı?
1: Yok ama ben söyleyeyim.
0: Tamam, buyurun.
1: Korkma kalbim geçer acısı, ilk defa mı aşık oldun Sena? Bakın, biz kızı sevmesek.
0: Ya size davulun sesi size uzaktan hoş geliyor tabii. Burada

0: hayatıma. Yalancıktan oyna oyna diyor sanatçımız eserinde.
1: Abi yalancıktan oynamak, yalancıktan ağlamak nedir şarkıda? Ne demek istiyor yalancıktan ağlamak?
0: Yalancıktan ağla ağla. Böyle yapar ya çocuk kapısı. Yemeyeceğim.
1: Kanım ya. Bu mu yalancıktan?
0: Yalancıktan.
1: Sizin mesela şu anda.
0: O yalancıktan ilk söylediğinde o kadar yanlış. Evet. Yalancıktan yaparsın ya. Yalancıktan ağlarsın.
1: Yalancıktan sizin şu an yaptığınız bir şey var mı? Yalancıktan
0: yaptığım bir şey.
1: Bu yaşta yalancıktan yaptığınız bir şey.
0: Yapıyorum. Bazen yapıyorum. Hanıma diyorum ki ya belim çok ağrıyor, su getirsin.
1: Bir taklit
0: diyorum.
1: Yapıyor musunuz?
0: Yalancıktan yapıyorum. Aa belim çok ağrıyor, su getirsin falan.
1: Bir şey
0: kalkamayacağım.
1: Şey, kalkamayacaksın. Daha zor geliyor. Zor geliyor sana bir şeyler, o zaman geliyorum. Yapıyorsun yalancıktan.
0: Selacığım, yalancıktan yaptığın bir şeyler var mı Selacığım?
2: Var abi.
0: Şirkette yaptığın.
1: Yok. Şirkette.
0: Evde yaptığın. Evde yaptım.
2: Sofra toplanırken karnım ağrıyor gibi.
1: Tuvalete koşarak
2: tuvalete
1: gitme.
2: Giderim.
1: Orada biraz reels.
2: Orada biraz dururum.
0: Yalancıktan
1: karnın ağrır. Karnın ağrır.
0: Yalan. Var mı sevgili dinleyiciler yalancıktan yaptıklarınız? Yalancıktan.
1: Yalancıktan.
0: Yalancıktan bir kere ağlamıştım ama ya hatırlıyorum.
1: Ya şey gibi şu aklıma hep başka şey geliyor söylerken kelimeyi. Ne geliyor biliyor musun? Mesela Bursa'ya gidecek, uğrayacak değil mi? Abi yalancıktan geçersen eğer.
0: Ha yalancık.
1: Yalancık.
0: Şey gibi.
1: Köy var öyle yalancık.
0: Sığacık.
1: Bir yer var.
0: Şey yani.
1: Abi yalancıktan geçerken bana da bir yarım kilo kıyma alsana.
0: Yalancıktan her sabah yöneticime gülümsüyorum. Olur gibi yani.
1: Olur, bunlar güzel yalanlar aslında.
0: Yalancıktan bir kere evlendim.
1: Yalancıktan. Abi baktı doğru çıktı.
0: Yalancıktan. Yaparız ama biz bunu severiz yalancıktan şey yapmayı.
1: Ayancık şey beyler orası diyor, yalancık değil. Tam yeni bir yer. Yeni bir yer.
0: Ya bizim Kadir bir video göndermiş, yakışıklısının videosu galiba.
1: Hangi bu. Kadir, bizim Kadir mi?
0: Yok yok, benim ta...
1: He, senin eski arkadaş.
0: Galip Ela'dan beri çok eski bir dostum var. Sevgili Kadir, çok eski yani 30 yıldır tanıyorum.
1: Bak 30 yıldır dedim, bir haberim var. Bak Kadir mesaj atmış dedim, bir haberim var. Şimdi bunun üzerine
0: ver bakayım, ver bakayım.
1: Vereyim mi bekleyeyim mi?
0: Okuyacak şu kaydı mı vereyim istersen?
1: Ver bakayım.
0: Dur bakayım ne diyormuş kayıtta.
3: Şirin baba yapar mısın?
0: Şirin baba yapar mısın? Aynı babası gibi, babası da böyleydi.
1: R'ler.
0: Şirin baba yapar mısın?
4: Şirin baba! Şirin nerede?
0: Yalancıktan gelmemiş Şirin.
1: Yalancıktan Şirin
0: ver
1: baba.
0: Ver haberi.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Haberin şimdi seninle olan ilgisi. Hı. Araştırmaya göre insanların yaş aldıkça en çok özlediği şey...
0: Yaşımız ilerledikçe en çok neyi özlüyoruz?
1: En çok özlediği şey, yapılan büyük bir araştırma sevgili Yıldırım. Hem yabancı araştırmacılar hem de Türk araştırmacılar da var işin içinde.
0: Ben söyleyeyim hemen, yaşım ilerledikçe neyi özlüyorum? Uykuya direnme gücümü özlüyorum.
1: Eskiden.
0: Şimdi saat 10 oldu mu benim gözler.
1: Vücut bırakıyor kendini.
0: Bırakıyorum.
1: Uykuyu özlüyorsun.
0: Uykuyu
1: özlüyorum. Uykuya direnci özlüyorsun.
0: Yani uykuyu özlemiyorum.
1: Sen uykuya direnci yaşı zaten daha ilerlemedi.
0: Yaş aldıkça neyi özlüyorlarmış?
1: Neymiş biliyormuş.
0: Siz neyi özlüyorsunuz bu arada?
1: Ben de bu araştırmadakilerin aynısını özlüyorum.
0: Ver bakayım.
1: Lisedeki arkadaş grubuymuş.
0: Hiç özlemiyorum.
1: Ben özlüyorum.
0: Aa yok aslında.
1: Vallahi.
0: İlkokulda özlemiyorum, lisede özlemiyorum, üniversitede özlemiyorum.
1: Ben okuldaki bütün arkadaş gruplarımı özlüyorum.
0: Hiç özlemiyorum.
1: Okulla alakalı değil bu. Tamamen arkadaş
0: grubuyla ilgili. Bütün kurdukları WhatsApp gruplarını sessize aldım.
1: Allah Allah.
0: Facebook gruplarını sessize aldım.
1: Ama çıkamıyorsun deme.
0: Çıkamıyorum şimdi. Çünkü muhabbetini arayacaklar şimdi, ne oldu falan.
1: Çıkarsan eğer ahlaksızlık olacak.
0: Olacak. Hiç gram özlemiyorum. Neyini özlüyorsun ya?
1: Vallahi ben çok seviyordum sevgili. Ortamı çok seviyordum. Ben arkadaş ortamını. İlkokulda da aynı. Ortaokulda yok. Ortaokul bende silik.
0: Hmm.
1: Ortaokul bende silik. Daha sonra liseyle beraber gene hatırlamaya başlamışım. Orada bana bir şey olmuş o ortaokul boyunca. Üniversite arkadaşlarım da keza aynı şekilde.
0: Özlüyorsun.
1: Zaten bir elin parmağı kadar 5 kişi.
0: Oğlum sen o zaman yarın bir gün buradan ayrıldığında da. Yani Allah göstermesin tabii.
1: Allah göstermesin, Allah korusun. Ağzını hayra aç.
0: Bizi de özlersin o zaman ya.
1: Özlerim.
0: Önceki iş yerlerini özlüyor musun?
1: Hayır özlemiyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. İş yerimi özlemiyorum.
0: İş yeri özlemiyorsun.
1: İş yerimi özlemiyorum. Hmm. Arkadaşlarımı özlüyorum.
0: Haberi ver bakayım.
1: Haberi veriyorum. Şimdi sevgili Yıldırım diyor ki yaş... Gerçi haberin ana fikrini verdik ya. Detaya gireyim.
0: Öyle mi? Yok girme.
1: Şurada
0: tam
1: araştırmışlar,
0: girme.
1: Burada araştırmışlar bilmem ne.
0: Yaşım ilerledikçe özlediğim şey saçlarım ve dişlerim. Gidiyorlar diyor.
1: Gidiyorlar. Psikoloji...
0: Gidiyor! Gönlümü nefes...
1: Dur melodisi şaştı. Psikolojide bunun adı neymiş biliyor musunuz? Bak çok enteresan, ilk defa duydum. Onu bir söyleyeyim sadece.
0: Neymiş?
1: Anımsama tümseyi.
0: Saçma bir isim.
1: Gençlik yıllarını, arkadaşlıklarını ve ilklerini özleme.
0: Anımsama tümseyi.
1: İlkinizi hatırlıyor musunuz?
0: Ne ilki? Anlamadım.
1: Aşk.
0: İlk aşk. Yok ya.
1: Hatırladığınız bir ilkiniz var mı?
0: Hatırladığım ilk bisikletimi hatırlıyorum.
1: Heh. Soralım dinleyicime, hatırladığınız ilkiniz.
0: Hatırladığınız ilkler.
1: İlkler.
0: İlk bisikletimi hatırlıyorum, beyaz.
1: Ama mesela ilk sevgilimi hatırlıyorum mesela ilkokul 4 gibi.
0: Evet, detaylı.
1: Yani öyle bir şey.
0: İlklerinizi yazın bize.
1: Benim de ilk bisikletim.
0: Ne büyük ne küçük böyle şey bisikletler vardı ya, böyle ara form bisikletler, hatırladın
1: üç
0: mı?
1: Üç teker mi, iki teker mi?
0: İki teker ama i̇ki ara form.
1: Kırmızı Pinokyo vardı bende.
0: Beyazıydı benimkisi. İlk bisikletimi hatırlıyorum. Ey gidi be.
1: İlk orada başladı ilklerim.
0: Senancığım var mı ilkin?
2: İlk uçak deneyimimi hatırlıyorum küçükken ben de. Uçağa binme.
0: Kaç yaşında bindin?
2: 6-7 ilkokuldum ya. Tam hatırlamıyorum da.
1: Yeni başlıyordum.
2: Yeni başlıyordum, evet. Hmm.
0: Bir jenerasyon hiç binmedi. Bir jenerasyon 30'unda bindi. Şimdi bunların jenerasyonu da 6'da bindi. Z kuşağı uçakta doğdu zaten.
1: Aynen böyle oldu.
0: Değil bak. Mi böyle oldu?
1: İlerleyiş aynen böyle, birebir.
0: Bakalım hemen. İlk uzaktan kumandalı arabamı hatırlıyorum. İlk harçlığımı hatırlıyorum.
1: Lise 1'de
0: almış.
1: Vay be, ilk haftalığım.
0: İlkler hatırlanmaz mı? İlk bisiklet, ilk sevgili. 7. sınıfta oldu hepsi diyor. Hatırlıyorum diyor.
1: Benim amcam Avusturya'dan gelmişti. Tarihi de yazmış. O zaman 70 TL para biriktirdim. Onu verdim ona. Ondan satın almıştım. O benim telefon satın almış. He. Onu
0: i̇lk,
1: hatırlıyor.
0: Gelmiş. Telefonlar çok gelmiş. İlk telefonumu hatırlıyorum. Hatta Nokia 5110 diye de yazmış. İlk telefonumdu telefonum diyor.
1: İlk bilgisayarım, ilk
0: Windows
1: telefonum.
0: Windows 95, ilk bilgisayarım. Windows 95 hatırlıyorum diyor.
1: Hey gidi hey.
0: Peki hatırlıyor musunuz? Gözünüzün önüne geliyor mu?
1: O gelmiyor. Hayal edeceksiniz.
0: Geliyor mu o?
1: Benim en sevdiğim şey. Bir şey yaparken hayal edin.
0: Hayatımda okuduğum ilk dergiyi hatırlıyorum diyor Emir. Neydi ama onu bize
1: dergi
0: yaz.
1: Dergi neydi? Dergi
0: aynı, belki aynı dergi okumuşuz. Bize bir yaz bakalım.
1: Bakalım sayfaları nasıldı?
0: Bize bir gönder.
1: Mesela şu gün o dergiyi açıp okuyabilir miyiz?
0: Nereden bulacaksın oğlum o dergiyi bir daha?
1: Bilmiyorum, sordu. Soru
0: İmkanı olarak. Yok yani.
2: İlk dayak da unutulmaz.
0: Yaşa damat.
1: Doğru, ilk dayak. İlk maaş aldığın ilk maaş ama gerçek anlamda tam zamanlı çalıştıktan sonra aldığın ilk maaş. Dadından yenmez.
0: Ama ilk dayağımı ben şu an hatırlıyorum ya. Çok güzel dayak yedim.
1: Şey, aile dayağı mı?
0: Anam dövmüştü.
1: Annen dövdü.
0: Ama yani güzel dövdü. Lezzetli dövmeydi, lezzetli yani. Dövdü. Evet. Yani babama dedi
1: yani
0: ki,
1: layıkıyla yerine getirdi diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz yani. Babama dedi ki, yaptığını gördün mü dedi. Sen dövdü şuna bir şeydi dedi. Babam acıdı dövme diye.
1: O dayağın üzerine mi söyledi?
0: Acıdı söyledim? Yani evet.
1: Ha, öncesinde söylese belki baba döverdi.
0: Belki döverdi.
1: Ama sonrasında gerek kalmadı zaten.
0: Evet ya, yani babam dedi ki yani bu biraz daha vursam bu boşa gidecek.
1: Anne zaten hacamat etti. Yani. Evet.
2: Evire çevire sanırım.
0: Tam olarak evire
1: öyle
0: çevire.
1: Olur,
0: tam
1: öyle olur. Evire. Aile dayağı öyledir. Evire çevire dayak yersin. Sabit duramaz.
0: Siz ilk dayağınızı hatırlıyor musunuz Seyir
1: Ben
0: hocam?
1: De babamdan yemiştim sevgili Yıldırım. Hmm. İlk dayağım babamdan yemiştim.
0: Anlatmıştınız. Evet, babanızın cebinden para çalmıştınız.
1: Birçok kişinin baba sadece kalsa gerek.
0: Bir veterimiz var, izleyelim. Babanızın cebinden para çaldınız.
1: İzleyeceğiz, onları da izleyeceğiz zamanı gelince.
0: Zamanı gelince tabii.
1: Onları da tek tek izletecekler.
0: Baban yakaladı, dövdü seni.
1: Daha doğrusu şey sevgili Yıldırım, yani bir tek öyle değil.
0: Haşet etti.
1: Annem yakaladı beni Topkapı surlarının altında.
0: Anneniz dövdü.
1: Annem yakaladı.

0: daha sonra eve getirerek.
1: Döverek mi eve getirdi?
0: Döverek değil, normal yollarla eve getirildik. Daha fakat sonra evden babaya devredildi. Devir teslim töreni yapıldı. Baba tarafından.
1: Çok geçmiş. Gülüyorum, kusura bakmayın ama.
0: Ama hak edilen bir dayaktı. Benimki de hak edilen. Seninki hak edilen miydi? Sen kendinde. Vallahi
1: benim.
0: Sence haklı bir dayak mı yedin?
1: Benim neden dayak yediğimi hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsun.
1: Da. Hatırlamıyorsun. Ben çocukken hak ediyordum galiba ya.
0: Benimki de hak edilmiş.
1: Yaramazdık
0: sonuna
1: abi.
0: Kadar hak edilmiş yaramazdık bir dayaktı. Yani. Geç kalınmış bir dayaktı.
1: Keşke biraz daha dövülebilirdi. Biraz daha dövülebilirdi. Yani çünkü aynı hatalar tekrar ediliyor.
0: Ediliyor.
1: Ediliyor.
0: İnsan ders alması gerekiyor ama almıyor.
1: Almıyor.
0: Almıyor.
1: Şimdiki çocuklar
0: ben
1: gerçekten şanslı.
0: Ben aldım ama bıraktım
1: şanslı.
0: Mesela. Hırsızlığı bıraktım mesela. Gasp'ı masp'ı bıraktım ondan sonra.
1: Vay be. Peki bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyurun.
1: Şimdi çocukluğumuzda bir dayak yiyoruz ya. Annemizden babamızdan dayak yiyoruz.
0: Evet.
1: Şimdiki nesilde... mesela çocuk sınıftan atılıyor. Mesela öğretmen haber veriyor. Diyor ki çocuğun sınıftan atıldı diyor.
0: Atıldı.
1: Mesela.
0: Evet, çocuğunuz dersten çıkardı
1: evet.
0: diye.
1: Çocuk da aile konuşuyor. Diyor ki neden oldu? Böyle böyle oldu. Geçiliyor falan. Çocuk daha özgür oluyor. Tamam, konuşuldu ve çözüldü diyor.
0: Bitti.
1: Bizim zamanımızda böyle vakalarda da dayak olduğu için yani hem okulda hem evde. Biz pazarlık bir nesil diyebilir
0: zaten
1: miyiz?
0: Zaten sevgili neslimize? Yıldırım bizde bu kadar basit değildi. Yani dersten çıkarıldın, aileye söyleyeyim. Elini kaldırdı. Şimdi yani sadece velilerde değil o olay. Öğretmenlerle de alakalı bir durum söz konusu. Yani çocuk zart dedi veliye yaz. Zurt dedi veliye yaz.
1: Şu an yazılıyor değil mi?
0: Şu an yazılıyor. Yani özel okullarda özellikle bir de sevgili Yıldırım. Ahmet Eren bugün ekmeğinin sadece çeyrek kısmının uç kıtır kısmını yedi.
1: Ahmet Eren.
0: Ahmet Eren, ikili isimden. Ömer Necati bugün şöyle şu. Ya her şeyi söyledikleri için sevgili Yıldırım işleyiş çok farklı oldu.
1: Kıymetsizleşti mi?
0: Kıymetsizleşti. Muhatabiyet arttı öğretmenle veli arasında. Dolayısıyla ne oldu? İşler bambaşka bir şeye geldi. Eskiden öyle değildi ki. Telefon melefon yok. Çocuğu okula bırakıyorsun. Tek parça alabilirsen amen.
1: İlk trafik kazamı hatırlıyorum. Efendim. Başka ne varmış? Aldığım ilk topu hatırlıyorum. Plastikti diyor. Arkadaşlar arasında itibarı yüksek bir toptu. Çünkü topu olan oynatılırdı ya.
0: Tabii, top çok önemli.
1: Önemliydi abi.
0: Ne kadar dandik oynarsan oyna. Futbolla mutbolla hiç alakan olmasın. Yine de top seninse eğer oynarsın abi.
1: Evet. İlkokul birinci sınıfta okula gitmek istemediğim için 2 ay boyunca tüm sülale seferber oldu. En son annem sınıfa fırlatıp beni bıraktı.
0: Kaçtı.
1: Diyor, kaçtı.
0: İki ay boyunca
1: bunu
0: gitmemiş.
1: Unutmuyorum diyor, ben de diyor. Bunu unutmuyorum diyor. Okulda yediğim ilk dayağı unutmuyorum. Efendim, ilk öpücüğümü hatırlıyorum. O ne demek?
0: Öpücük. Masumane. Öpücük çünkü öyledir. Yani kisli misli bir şey dese o zaman daha başka.
1: Hmm.
0: Öpücük. Sen hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum.
0: Ben hatırlıyorum. Onu da hatırlıyorum.
1: Tamam oğlum, sormadım ki. Sormadığım şeyleri cevaplandırma bana.
0: İlkokul 4.
1: Tamam. Nokia Z sesini hatırlıyorum. İlk diyor telefonum diyor. Aklıma aldım biliyor musun? Ne oluyor dedim ya. Evet. İlk bilgisayarımı hatırlıyorum.
0: İlk film, tuttuğum ilk balık. Tuttuğun ilk balığı da yani o günü hatırlarsın herhalde. Balığın cinsini hatırlamıyorsun.
1: Size o kadar imreniyorum ki demiş. İlk dayağınızı nasıl hatırlıyorsunuz lan diyor.
0: Abi ilk travmadır ya ilk dayak. Nasıl unutulur? Şu, eğer başka dayak yediysen her gün dayak yiyorsan zaten hatırlamazsın da.
1: Ben hangisini hatırlayayım?
0: Hangisini hatırlayacağım? Çocukluğumu unutmak için çok çabaladım. Hatırlamak da istemiyorum. Lütfen yeter diyor.
1: İlklerinizi sorduk efendim. Hatırladığınız ilkler var mı? Okay.

0: Öğretmenler unutulmaz.
1: Tabii ilk okulda öğretmeniniz. Benim Gülay'dı benimki de mesela.
0: Gülay'dı güzel.
2: Emine öğretmen.
0: Vay be. Ben hatırlamıyorum.
1: İlk vallahi mi?
0: Vallahi ilkokulu birinci sınıf öğretmenimi hatırlamıyorum.
1: Değişiyor, değişti mi senin
0: abi,
1: çok?
0: Abi bizde 20 tane falan değişti.
1: Değişti, çok tabii, değişti. Tabii, çok ben değişti. İlkokul 1 ile 5'e kadar, 5'ti o zaman, 5'e kadar devam ettik. Aynı öğretmen
0: onu
1: vardı.
0: Onu hatırlarsın canım. Bizde çok değişmişti.
1: Allah razı olsun kendisinden buradan tekrar.
0: Çok şey mi öğretti?
1: Çok şey maalesef ki.
0: Çok şey maalesef ki ne?
1: Evet ya, öğretmenden yana gözümüz gülmedi be hocam.

0: Nabi Bey'in annesi Kadriye Hanım. Selam çak.
1: Kadriye Hanım
0: çakıyoruz
1: günaydın.
0: Kendisine.
1: Selamlar olsun.
0: Tedavi görmüş, moral olsun bizde. Biz de buradan morallerimizi göndermiş olalım. Selamlarımızı göndermiş olalım.
1: Sağ ellerinden öperiz efendim. En kısa sürede yerine gelsin inşallah.
0: İnşallah. Araya gidiyoruz. Aradan sonra ilklere bakalım.
1: Şunu tamam aradan sonra.
0: Söyle.
1: Ha, okuyayım bir tane diyecektim.
0: Oku bakayım.
1: İlk kalp kırıklığımı hatırlıyorum.
0: Hmm.
1: Birinci sınıfta aşık olduğum Cemal yılbaşında Büşra diye bir kıza ışıklı kalem almıştı.
0: Cemal'im. Aslan Cemal'im. Kalemi niye aldın Cemal'im? Reklamlardan sonra dinliyoruz. Işıklı bir de terbiyesiz. Ayrılmayın geliyoruz.

0: Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
4: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
11: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
12: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Hadi ver bir haber.
1: Hadi veriyorum. Sevgili Yıldırım, hani geçtiğimiz gün sayısal lotoda yok büyük ikramiye kaçtı bilmem neydi falandı filandı demiştik ya, süper loto mu sayısal loto mu artık neyse,
2: çıktı o birine.
1: 1 milyar 98 milyon TL.
0: Hocam ne yapardınız? Yani gerçekten 1 milyar liramız var.
1: Evet,
0: bugün var.
1: Sevgili Yıldırım, bugün var. Vallahi benim çok büyük hayallerim yok ya.
0: O paranın ayrını görmeyiz.
1: Göremeyiz.
0: Bence ne yapalım biliyor musun?
1: Abi ne kadar göremeyiz
0: İhtiyaç
1: mesela?
0: İhtiyaç sahibi bir radyocuya verelim.
1: İhtiyaç sahibi radyocuya. Serdar Gökalp olur mu?
0: Kimi?
1: Ki biz değilsek bu Serdar'dır. Başka yok zaten.
0: Cem abiye veririz.
1: Olur.
0: Cem Arslan'a veririz.
1: Belki emekli olur.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Sevgili öğretmen dayak.
1: İlk dayak hatırlanıyor.
0: Bu üçlü.
1: İlk kız arkadaş. 47 yaşındayım. Her yaz köye tatile giderdik. İlk deniz tatilime 14 yaşında gitmiştim diyor. Onu diyor, hiç unutmuyorum diyor. İlk tatilimi hatırlıyor. Ben de hatırlıyorum ve ilk böyle uzun süreli tatilimi hatırlıyorum. Bir ay kadar, 40 gün kadar. Alanya'da halamın şeyi vardı. Yazlığı vardı.
0: Evet.
1: Oraya götürmüştü. 40 gün kadar.
2: Bütün yaz.
1: Kömür olarak dönmüştüm. Duruyor fotoğraflar.
2: Rengin değişir ya 40 gün tabii Alanya'da. Abi, bambaşka bir hale görmüş.
1: Bambaşka bir şey olmuştuk. Hatırlıyorum. Çok kıymetliydi gerçekten.
2: Güzel eski tatiller şimdiki gibi değildi. Eğleniyordun bir de.
1: Turistlerle böyle şey mektup arkadaşı olmuştum falan.
2: Aa, mektup arkadaşlığı vardı eskiden.
1: Vardı, evet.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Böyle mektup gönderiyordum. Onlar bana gönderiyordu falan.
2: Yazardın ederdin bir şeyler.
1: İngilizcemizi geliştiriyorduk oğlum.
2: Hey gidi, etkinliklerdi
1: ya. Hey gidi günler be. Hatırlıyor, var mıydı şey mektup arkadaşın?
2: Mektup arkadaşım vardı benim de. Nerede vardı hatırlamam ya, bir yurt dışında gene bir yerde vardı. Ama bu okulla alakalıydı sevgili Yıldırım.
1: Neredeydi yurt dışında, neredeydi?
2: Valla Somali'deydi galiba.
1: Somali'yi nereden buldun? Somali'yi nereden buldun?
2: Bu okulla alakalı bir şeydi. Yani okulda böyle bir
1: etkinlik vardı.
2: Etkinlik gibi bir şeydi. Yani bulundu dışarıdan kişiler. Herkes bir kendine mektup arkadaşı edindi. Mektuplar yazıldı. Hmm. Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler. Yaşanamadı.
1: Vay be, çok güzelmiş.
2: Öyle şeyler yaşadık.
3: Benim mektup arkadaşım yoktu. İlk tatil aşkı unutulmaz bu arada. Hatırlıyor musunuz ilk tatil aşkı?
1: Ege, yaz aşkım, dinliyoruz. İlk tatil aşkı unutulmaz.
2: Hatırlıyorum
1: abi.
2: Yeni çiftlik Tekirdağ.
1: Valla
2: tabii.
1: Her şeyi hatırlıyorsun.
2: İsmini de hatırlıyorum.
1: Bak, mektup arkadaşı bir dinleyicimiz Serdar yazmış. Japonya'da bir mektup arkadaşım vardı diyor. Araya Japonca kelimeler sıkıştırıyordu. Anlamıyordum ne olduğunu diyor. Çevirene kadar canım çıkıyordu.
2: Zaten demiş. Çevirecek yeterli imkan nerede? Yok nerede ki. Efendim? Yok ki nerede? Ansiklopedide çeviremezsin.
1: Sonra MSN'e geçildi zaten.
2: Orada işte.
1: MSN arkadaşı.
2: Kalmadı, mektup falan gitti. Hepsi gitti.
1: İlk arabam. Bak hatırlıyormuş. Evet, markayı da yazmış.
2: İlk okuduğum kitap.
1: İngilizce öğretmenimiz ayarlamıştı mektup arkadaşı. Sözde yurt dışında mıydı yoksa hoca mı yazıyordu bilemiyorum ama mektup arkadaşım.
2: Posta kutusundan döndü, o da topluyor hepsini.
1: Kendi yazıyor.
2: Görülmüştür askeri mektuplar.
1: 10 numara etkinlik değil mi ya?
2: Çok güzel bir etkinlikti ya.
1: Çok güzel abi.
2: Çok güzel abi.
1: Kendini geliştirme açısından.
2: Yazıyorsun abi. Bir şey yazmak kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Yazıyorsun. Kalemi eline alıp yazıyorsun. Tuşlara evet. Basmana gerek yok yani. Kalemle yazıyorsun.
1: İlk numaramı hatırlıyorum demiş. Numarayı da yazmış.
2: Bende yok biliyor musun? Geçtiğimiz gün bir tane Instagram postu gördüm. İlk evinizdeki telefon numaranızı hatırlıyor musun?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Musun? Ben düşün.
1: Şimdi söylesem var mıdır öyle bir numara acaba ya?
2: Ya kafamda bir numara var ama bilmiyorum doğru mu değil.
1: Valla ben hatırlıyorum. Dur arayacağım şimdi, canlı yayında arayacağım.
2: Hatırladın numarayı mı?
1: Ya yoktur, kullanmıyordur kimse
2: ya
1: ama.
2: Ya bari Hakan Bey'le görüşebilir miyiz de yanlış desin, kapat.
1: Ama sabah da çok erken. Yok, saat 9'da çeyrek var, aranabilir
2: aslında. Bir de 0212 arayacaksın değil mi?
1: Yok oğlum.
2: Pardon, senin 212 değil şey. Neresi? İzmit'i arayacaksın sen.
1: İzmit.
2: He.
1: İzmit'in koduna bir bakayım.
2: Onu bir unutmuş olabiliriz çünkü hiç kullanmıyoruz artık.
1: 262 miydi ya? Dur bakayım, vallahi 262.
2: 262.
1: Kullan yıl, o kadar kullanmamışız ki.
2: Yok tabii, artık kod mod kalmadı
1: şehrinin
2: ki.
1: Şehrinin telefon kodunu bilen var mı?
2: Unutuyorsun. Tekte unutuyorsun.
1: Var mı ya? Soruyorum buradan ya.
2: Şimdi herkes bakacak, söyleyecek, biliyoruz.
1: Bakmadan yani. Abi. Şehrinin kodunu. Sen hatırlıyor musun şehrinin kodunu?
3: 212.
1: Hayır, sen İstanbul, pardon.
2: İstanbul'daki.
1: Ben ordu için dedim. Hani orduyu biliyor musun diye.
3: Yok.
2: Hatırlamıyor orduyu.
1: Arıyorum.
2: Ara bakayım.
1: Arıyor. Vallahi arayacağım. Çok çok canım çekti şu an.
2: Cepten mi arıyorsun?
1: Evet.
2: Bir de kendi telefonunda.
1: Hoparlörü de açıyorum. Yok bak, böyle bir
2: numara. İptal,
1: numara
2: iptal.
1: Dedi. O zaman söyleyebilirim numarayı. 229-90-85. Vallahi hatırlıyorum.
2: Ya bende de bir kafamda bir numara var ama yani bilmiyorum. O doğru mu değil mi bilmiyorum. O da nasıl, belki annem babam hatırlar. Onlara sormak lazım.
1: Şeyi hatırlıyor musun? İlk arabanızın plakasını.
2: Kendi ilk.
1: Babanın aldı.
2: Yoktu, araba yoktu bizde.
1: Araba yok muydu?
2: İlk ben aldım arabayı, onun plakasını hatırlıyorum. İlk aldığım arabanın plakasını.
1: Neyim, söyleme o zaman.
2: Yani hala kullanılıyor olabilir.
1: Kullanılıyor.
2: Muhtemelen kullanılıyor.
1: Söylemiyorum.
2: Muhtemelen kullanılıyor.
1: Eskişehir 222 hatırlıyorum diyor.
2: Bak herkes yazmış bulunduğu bölgenin
1: vallahi
2: şeyini.
1: Hatırlıyorlarmış.
2: Vallahi hatırlıyorlarmış.
1: Bir ben hatırlayamamışım demek ki. 262 ya Kocaeli.
2: Anlık tabii. Unutuyor olmak çok normal. En son kimi aradın 0262'yi çevirerek?
1: Kimseyi aramadım.
2: Yok yani öyle bir şey.
1: 15 yılı var rahat.
2: Vardır, rahat vardır.
1: Evinde ev telefonu olan var mı zaten?
2: Şu an hala.
1: Var mı? Şu an.
2: Ya size... köylerde belki kullanılıyor olabilir.
1: Vardır
2: şey,
1: köylerde var. Şehirde var mı şehirde?
2: Bilmiyorum. Soralım bakalım. Hala
1: soralım,
2: şehirde.
1: Soralım.
2: Nostaljik olarak bir.

0: olsa hattı bağlı ama çalışan yani.
1: Evinde
0: olan.
1: Ev telefonu olan var mı? Kullanan var mı? Bu alışkanlığından vazgeçemeyen var mı? Rahmetli babaannem vefat edene kadar şeyinde vardı, evinde vardı, evinde ev vardı. Telefonu vardı.
0: Ya şimdi bile retro olsun diye telefon şeyi bir ahizesi satıyorlar ya sevgili Yıldırım. Şey akıllı telefonların arkasına geçiriyorsun kablosunu.
1: Evet.
0: Ucu kıvrıklı kablo ahize gibi eski tip onunla konuşan insanlar var. Var var var, ne çok var ya.
1: Varmış.
0: Bir tek bizde mi yok abi hiçbir şey?
1: Varmış ya, aa şuraya bak herkes diyor. Annem hala kullanıyor diyor.
0: Annem de var, ev telefonu var.
1: Var kullanıyoruz, var var.
0: Kayınvalidemlerde var. Hala da para ödüyor.
1: Para ödüyormuş bak. İş yerinde var olur mu? Olmaz. Evde. İlk hacklediğim siteyi hatırlıyorum. Aramızda hackerlar var.
0: Allah Allah.
1: Serdar Önür.
0: Hala devam ediyor mu hackerlık?
1: İşin mi var yavrum?
0: Yok yani öyle bir sormak adına.
1: Bir hackleme işi mi var?
0: Bir banka linki vereceğim dedi.
1: Evet var var. Bak varmış varmış. Ev telefonu varmış.
0: Telefon icadından beri bize telefon hala var.
1: Biraz halka karışın diyor ya.
0: Ya.
1: Ya çok özür dilerim.
0: İmrendim şu an biliyor musun?
1: Vallahi ben de.
0: Vallahi ev telefonu. Ya alsam kimi arayacağım? Şu an bak imrendim aldım gittim aldım diyelim.
1: Hı-hı.
0: Arayacak kimse yok ki etrafta kimsenin yok çünkü.
1: Graham Bell gibi.
0: Yok ya.
1: Hani telefonu icat ettin arayacak kimse yok.
0: Kimi arayacağım?
1: Bak diyor ki yedek olarak tutuyorum ev telefonu var diyor. Deprem zamanlarında.
0: Her ihtimale karşı
1: diyor. Her ihtimale karşı tutuyorum diyor. Abi mantıklı.
0: Yani.
1: Ama genelde böyle bir alışkanlığımız %90 oranında bence.
0: Kayboldu.
1: Kayboldu.
0: Yani normal olarak kaybolması gerekiyor zaten. Gelişen tabii. Teknolojiyle beraber her şey değişiyor.
1: İlk kalp kırıklığımı hatırlıyorum. Birinci sınıfta aşık olduğum. Bunu okumuştuk. Bunu okumuştuk. Çok pardon. Çok özür dilerim. Abi ilk sevgilim MSN'imi hacklemişti. Herkesi sildi kendini ekledi.
0: Oo. Bir de yazan erkek hackleyen de hanımefendi muhtemelen.
1: Evet Ramazan yazmış. Şehir kodu 256. Babamın aldığı ilk araba Hacı Murat. Plakası 09KD123. Her şeyi hatırlıyormuş.
0: Ey maşallah. Ey maşallah. Hafızaya bakar mısın?
1: Evet. Çok başarılı. Peki çocuklar bir ara, aradan sonra final veda.
0: Uygundur.
1: Peki. Aradan sonra geliyoruz.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
2: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.
4: Belkev'de yaşamayı seveceğim.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir.
8: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
9: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
14: Efendim programın sonuna geldik. Katılan dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Yer yer güldük, yer yer üzünlendik. İnşallah güzel bir sabah geçirmişsinizdir efendim. Bugün cuma, bizim de birkaç cuma mesajımız olacak. Dinleyicilerimize göndermişler bu arada. Cuma günleri biliyorsunuz önemli mesajlar paylaşılır. Çağırsan yine gelirim ama bu sefer görmezden. Hayırlı cumalar.
15: Hayırlı cumalar. Söneriz diye üflediniz, alev aldık. Hayırlı cumalar. Su içtim testiden, sensin beni mest eden. Hayırlı cumalar.
14: Hayırlı cumalar kardeşim.
15: Dengem de yok, dengim de. Hayırlı cumalar.
14: Reçetene yol yazıyorum, sabah akşam alırsın. Hayırlı cumalar.
15: Kusura çok baktık, sıra keyifte. Hayırlı cumalar.
14: Asalet önemli, herkes seviyesinde oynasın. Hayırlı cumalar.
15: Ne kapitalizm ne sosyalizm, ben sadece nakitsizim. Hayırlı cumalar.
14: Biz de tatlı dilliydik. Her köşeden yılan çıkınca vazgeçtik. Oh. Hayırlı cumalar. Tatlı dile gerek yok. Yılan deliğinde kalsın.
15: Hayırlı cumalar.
14: Hayırlı cumalar.
15: Yanağı tombiş olanın kalbi ponçik olurmuş. Hayırlı cumalar.
14: Peki veda zamanı bitiriyoruz.
15: Zor kampanya geliyorsa devam yaşam, edin. Rabbine sığınacaksın paşam. Hayır.
14: Güzel. Kampanya devam ediyor
15: kampanya
14: mu?
15: Devam ediyor. iPhone'la kadar. Uğurcular toplanın.
14: Buyurun.
15: Tüm ürün gruplarında Uğur Derin Dondurucu, tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatını devam sizlere ediyor. Sundu. Devam
14: hem
15: ediyor.
14: Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli bu kampanya.
15: Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında 9 aya varan taksit fırsatını kaçırmayın. Gidin bir Uğur bayisine.
14: Ya da Uğur.com.tr'den bir bakın bakalım.
15: Bir bakın inceleyin.
14: Ne gelir elden para veririm cepten. Olmamış.
15: Olmadı. Olmamış. Şöyle bir şey olmamış. Bekliyordum. Yani içtiğim süt yarım yağlı, gönlüm sana bağlı. Hayırlı cumalar.
14: Gibi şeyler. Ya da mesela şu da çok güzel. Bunu çok beğendim ben. Hazır mıyız?
15: Evet buyurun.
14: Öküzün dünyası sürdüğü tarla kadardır.
15: İşte bu.
14: Hayırlı cumalar.
15: Hayırlı cumalar. Herkes yaşattığını yaşarsa ben krallar gibi yaşarım. Hayırlı cumalar.
14: Kafa Açan Uzman.
15: Bitti.
9: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için

0: kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL

0: TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki Tep.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
13: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
14: Saat 9. Bu bir reklamdır.
15: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
16: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
15: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
16: Allah'tan.
15: Sigortadan hallederiz.
16: Sigortadan halledemeyiz.
15: Niye halledemeyiz?
16: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
15: Ama?
17: Ama dememek için ama sigorta.
18: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Sefo, Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 15 ünlü isim gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının usul ve esaslarını belirledi. Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Buna göre fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlarda yatırımcıların payları oranında mutabakatı yapılan hesaplarına aktarılacak. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma da sürüyor. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gözaltına alındı. Tera Holding

0: Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Katılım Evim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. Resmi gazetede yayınlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapılırken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti'nin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. İstanbul'daki adliyelerce yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan suç örgütü soruşturmasında ikisi avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarsa sürüyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Arsenal'a karakterini canlandıran Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. 81 yaşındaki usta oyuncu bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Yapay zekanın vaftiz babası olarak anılan Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, dünyaya önlem alma çağrısı yaptı. Bir şeyler yapmazsak yapay zeka kontrolden çıkacak diyen Hinton, kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini almak için belki sadece bir yıl kalmış olabilir dedi.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. Türkiye Kupası 1. turunda dün oynanan iki karşılaşmada 20 gol atıldı. Amasya Spor, Ankara Gücü'nü 10-0 yenerken Ordu Spor 1967 Turul Belediye'yi aynı skorla mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanacak Kasımpaşa Konya Spor maçıyla başlayacak. Maç saat 20'de oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 4 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.465, yarım altın 22.305, çeyrek altın 11.154, gram altınsa 6.837 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Diyarbakır 32, Adana 29, Kayseri ve Erzurum 22, Trabzonsa 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok an-

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa Next.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Saç kurutma makinesi deyince

0: www.sorsor.com.tr.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise Dino Bile.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
7: Parafla'yı

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: 3-30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutar da aşk el verirse. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın.

Daki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de. Garanti.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem
5: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. Türkiye Kupası 1. turunda dün oynanan iki karşılaşmada 20 gol atıldı. Amasya Spor, Ankara Gücü'nü 10-0 yenerken Ordu Spor 1967, Torul Belediye'yi aynı skorla mağlup etti. Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftası bugün oynanacak Kasımpaşa Konya Spor maçıyla başlayacak. Maç saat 20'de oynanacak.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi %1,13 puan düşüşle 13.356 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.772, yarım altın 22.458, çeyrek altın 11.232, gram altınsa 6.884 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Büyükte şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Ece Deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlara adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişinin ise mal varlığına el konularak yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlarda yaşanan sıkıntılar ve yaşanan süreçle ilgili genele yayılmış bir riskin olmadığının altını çizdi. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi diyen Şimşek, borsada ve piyasada yapısal sorun yok dedi. Sermaye piyasası kuruluysa tasfiye edilecek fonlara ilişkin usulleri açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. 3 aylık süre içinde tasfiye gerçekleşecek. Kurul süreyi uzatmada yetkili olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltında. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. Motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak.
3: Haberler bitti.
0: Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon 1.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa Konya Spor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig'in 6. haftası yarınsa dev bir maça sahne olacak. Galatasaray teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Terfin bugün Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Maç saat 17'de oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.310 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.681, yarım altın 22.413, çeyrek altın 11.210, gram altınsa 6.870 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Diyarbakır 32, Adana 29, Kayseri ve Erzurum 22, Trabzonsa 25 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Expertiz. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellik.

0: Paraf'la Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
1: Paraf'la İnkat

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Forex dolandırıcılığı soruşturmasında çağrı merkezlerine baskın yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şirketlerin sahiplik yapılarında İsrail bağlantılı kişiler olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Operasyonlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlara adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişinin ise mal varlığına el konularak yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlarda yaşanan sıkıntılar ve yaşanan süreçle ilgili genele yayılmış bir riskin olmadığının altını çizdi. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi diyen Şimşek, borsada ve piyasada yapısal sorun yok dedi. Sermaye piyasası kuruluysa tasfiye edilecek fonlara ilişkin usulleri açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. 3 aylık süre içinde tasfiye gerçekleşecek. Kurul süreyi uzatmada yetkili olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltında. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Kurum, 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim yapılacağını söyledi. Motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: geçeceğim. Velcare.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Umran Oto Ekspertiz. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
0: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto'yla Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM, cümle alem burada.

0: Moçin Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa Konya Spor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig'in 6. haftası yarınsa dev bir maça sahne olacak. Galatasaray teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Terfin bugün Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Maç saat 17'de oynanacak.
0: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 13.310 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.681, yarım altın 22.413, çeyrek altın 11.210, gram altınsa 6.870 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Yağmur yağsa, uykum kaçsa. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
3: Bugünden yarına. Seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Başka.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami, bir garanti BBVA

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Reklam.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akak.

0: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, pilot olup getir.
6: Oto Rapor, Şoto Ekspertiz.
7: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz.

0: haciz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kalecisi Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli kaleci ilk kez 2012 yılında giydiği milli formayı toplamda 37 kez terletti. Fenerbahçe Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa Konya Spor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig'in 6. haftası yarınsa dev bir maça sahne olacak. Galatasaray saat 20'de teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor'a konuk olacak. Euroleague Süper Kupa yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Terfin bugün Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Maç saat 17'de başlayacak. Belçika milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde yer alacağı kadrosu açıklandı.

0: kuruş, euro 55 lira 93 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.415, yarım altın 22.281, çeyrek altın 11.144, gram altınsa 6.830 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Diyarbakır 32, Adana 29, Kayseri ve Erzurum 22, Trabzonsa 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
4: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
5: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökal. Serdar Trafik'te ile karşınızdayım değerli dinleyenler. Tarih 18 Eylül, yıl 2026, günlerden Cuma. Alem FM'de Serdar Gökal sunumuyla Serdar Trafik'te başlar sevgili dinleyenler.

Herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Okullar bugün mü açıldı? Hiç görmediğim kadar öğrenci gördüm biliyor musun? Bak bu hafta hiç görmediğim kadar öğrenci gerçekten bugün gördüm yani. Her yer öğrenci doluydu. 0536 901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Konumuz ne biliyor musunuz? Katılımın astronomik olacağını düşündüğüm bir konu. Bu dünyada herkesin dediği bir şey vardır. Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Ne diyorsunuz? Nokta nokta nokta diyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 0536-901-8902 yerlere çöp atmayın diyorum. Yüksek ses.

müzik dinlemeyin diyorum. Kulaklıksız Reels kaydırmayın toplu taşımada diyorum. Diyorum da diyorum ben. Ben diyor ben sabaha kadar derim. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenler ne diyorsunuz? Ne diyorsun brother? Ne diyorsunuz efendim? Bu. Bunu soruyorum size. Buyurun yapıştırın bakalım. Yo baby.

0: Çok. Kediler uzaylı diyorum. Kediler uzaylı. Evet. Biraz halden anlayın diyorum. Kediler uzaylı harbiden olur. Yani kediler uzaylı. Ben sana bir şey diyeyim, öyle kiraydı, yakıtı makıtı falan filan uğraşmamak için. Biz konuşuyoruz arkadaşlar. Bize akıl var, fikir var. Hatta sizden daha akıllıysan demiyorlar, biliyor musun? Şimdi kedi konuşsa mesela biz çalıştırırız onu, değil mi? Evde yatıyorsun oğlum, git bir çalış, para kazan, kiraya ortak ol falan filan deriz yani. Hani kediler normal böyle konuşsalar. Değil mi? Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? 0536 901 8902. Ne diyorsunuz? Değil mi?
1: Belediyemizden ben hizmet. Herkesin dediği bir şeyler vardır. Dediğinizi yazın, Serdar Gökalp aleme duyursun. Belediyenin dev hizmeti. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağ'a geldi. Kilo kaç?
0: Kilo kaç ya harbiden? Kastamonu, Taşköprü, Samırsağ'a kaç? Ben her yerde duyuyorum.
1: 150, 250, 350, 500, 400, 1000 falan.
0: Yani kaç acaba ya? Kastamonu, Taşköprü, Samırsağ kaç para acaba? Abi orijinali kaç para? Sizin oradan geçen kaç para diyor değerli dinleyenler? Bu saatten sonra dizel araç almam diyorum. Ya benim araba satılık diyorum. Kimse ciddiye almıyor arkadaşlar ya. Gerçi ilanda falan yok. Etrafıma söylüyorum. Ama etrafta biliyor benim aracın dizel ve yüksek hacimli olduğunu. Böyle konuşurken falan benim araba satılık ha falan diyorum. Hiç kimse ne kadar demiyor, kaça olur demiyor, kaç model demiyor, özelliği nedir demiyor. Günlerdir söylüyorum. Araba hatasız, tek hatası dizel olması. Ha bu kadar. Başka bir şey yok. Bu saatten sonra dizel araç almam be. Ya bir de bir şey diyeceğim mesela. Şey diyen ama ya dizel alacağım ama benzin alıyor. E benzin de 85 lira mı ne? 80 lira mı? Kaç lira benzin? Öyle bir şey. Bayağı ucuzmuş. Bayağı ucuzmuş yani.

0: Erkekler yere tükürmesin diyorum demiş efendim. Kadınlara serbest mi diyorsun? Maddi olarak yararı olmayanın manevi olarak zararı da olmasın. Bunu çok kullanıyorum. Para vermeyen başımı ağrıtmasın diyorsun. Doğru bir tercih, doğru bir yaklaşım açısı. Doğru. Abi akıl verme, para ver bana. Akıl verme bana. Akıl herkeste var. Para ver bana, para ver. Bütün gün ofistekileri su için diyorum. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Akıl verme, para verme.
0: Efendim, radyoyu kapatırsanız siz oldunuz radyo şu an. Kapatabiliyor musunuz radyoyu?
1: Bir saniye lütfen, tamam. Bir saniye.
0: Peki, peki, bekliyoruz. Centilmenliğimle tanırım, bekliyoruz. Radyo bayağı uzakta galiba gibi. Abla ben buradan kısayım sen kapatamıyorsan. Ben.
1: Yok kapattım.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Maddi olarak yararı olmayanın manevi olarak zararda olmasın demişsiniz efendim. Ben de öyle.
1: Hani bu dedikodu yaparlar ya, insanların morallerini bozarlar. Ben ya, de hep bunu kullanırım. Ayrıca Alem FM'i sürekli dinleyen bir insanım.
0: Sağ olun efendim.
1: Doğum
0: teşekkür
1: günümde
0: ederiz.
1: De sağ olsun Umut Bezgin ve Fatih Bey kutlamışlardı.
0: Sağ olsunlar
1: teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Onlar sıkıntı yok. Star'a ulaşmak biraz zor oluyor efendim. Onlar da tanıyor. Onlar biraz zor oluyor yani.
1: Sağ olun.
0: Rica ederim. Ben de şey diyorum. Hani mesela hani sizinkine birazcık benzer. Bana akıl verme, para ver derim mesela böyle konuşanlar.
1: Evet. Ben bir kere şey de demiştim. Ben şimdi bir market büfe işletiyorum.
0: Evet.
1: Çok akıl verirler ya.
0: Nerede?
1: Düzce'de.
0: Düzce'de market büfe. Size sticker gönderelim, evet. Yapıştırın oraya. Benim öyle sticker'ım var.
1: Çok sağ olun. Tabii ki olabilir.
0: Vallahi öyle diyor. Akıl verme.
1: Arabam olmadığı için Fatih Bey'lere şey yapamıyorum. Plaka falan gönderemiyorum. Çünkü trafikte değilim malum.
0: Tamam.
1: Ama sticker'ı bana hiç göndermediler. Kaç seneden beri dinliyorum sizi.
0: İşte diyorum ya işte star, yani belli olacak star'la konuştum şu an. Yani.
1: İşte bir kere bana akıl vermişlerdi. Ben de şey demiştim. İşte seninle aramdaki fark, ben kasanın bu tarafındayım, sen de o tarafındayım. O tarafındasın demiştim.
0: Anladım. Şu hayatta bazı şeylerde yine fark var yani. Mesela radyocu var. Anlatabiliyor
1: evet.
0: Yani.
1: Ya onlara da laf atmayın ya. Onlar da iyi insanlar. Sabahları ben onlarla işe başlıyorum.
0: Olur mu? Biz az önce daha taşlı sofalı birbirimize girdik.
1: Siz birbirinize dolaşmadan yapamıyorsunuz. Ben bunu biliyorum yani.
0: Sticker gönderiyorum size.
1: Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Görüşürüz efendim. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Az önce mesela Umut'la bir olduk. Fatih'i dövdük. Aa, çocuklar hastanede şu an. Yani. Bugün bize Şevval yardımcı oluyor merkez stüdyodan. Yazmış abi ara verelim diye. Olur verelim Şevval. Ver araya gelelim hadi bakayım.

0: biz.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
0: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1.200.000 TL'ye varan

0: %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Doktor, Doktor Expertiz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellik. Gel dünyası.
1: Bu bir reklamdır.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

Evet, ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Şevval'cim, demin ki hanımefendiyi işaretledim, sticker göndereceğiz. Hani bilgileri aldıktan sonra sen işareti kaldır. Şebol. Uzaylılar Türk diyorum. Merhaba abi, saygılar. Mustafa yazmış. Bizim Mustafa abim acaba? Oğlum uzaylılar kedi mi Türk mü ben bilmiyorum bak. Bir şey demek lazım şimdi. Mustafa abi merhaba. Her şeye boş ver diyorum. Serdar. Peki. Dışarıdayken lavaboya gidince kapıyı zorlamayın diyorum. Açılmaz. Zorlamayın.

Babanın fakir olması senin salaklığın değil, kayınbabanın fakir olması senin salaklığın derim. Bir arayayım bakayım, siz evli misiniz, nedir durumunuz? Hani ben söylemeyeyim, beraber bakalım. Arayayım bakayım.

0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok affedersiniz, estağfurullah, siz yazdığınız için söylüyorum. Kayınpederinizin fakir olması sizin salaklığınız yazmışsınız efendim.
1: Hayır, babanın fakir olması senin salaklığın değil. Tamam. Ama kayınbabanın fakir olması senin salaklığın. Çünkü
0: tamam, baştakini söylemedim. Bulursanız... Baştakini söylemedim ben sadece, yani dışında. Yani kayınpeder fakirse salağız diyoruz yani, öyle mi?
1: Yani.
0: Çok affedersiniz, evli misiniz?
1: Evet.
0: Nedir durumlar?
1: Çalışıyorum.
0: Gelmedi mi kayınpederden bir şey?
1: Yok ya, işte gelmedi işte, salaklık ettik, zenginliğini bulamadık.
0: Tövbe estağfurullah, enişte duysa alınır ya, ne biçim laflar bunlar abla.
1: Yok enişte, ne de söylüyorum, diyorum ki ne tüh diyorum, biz zengin birini bulamadık diyorum.
0: Adam pişmandır yüksek ihtimalle.
1: Nasıl?
0: Pişmandır diyorum adam zengin olmadığına herhalde.
1: Yani valla pişman mıdır, iyi midir onu da bilmiyoruz.
0: Neredensiniz siz?
1: Adana.
0: Adana'dansınız.
1: Evet.
0: Anladım,
1: ben sürekli arıyorum Serdar Bey, sürekli görüşüyoruz sizinle.
0: Yanlış olabilir mi? Ben sizin gibi birini unutmam diye düşünüyorum ama.
1: Şöyle söyleyeyim, hamileyken Luna Park'a binen bayan.
0: Ne zaman konuştuk en son?
1: Valla en son 2 hafta önce konuşmuştuk.
0: Oo.
1: O zaman da niçin konuşmuştuk? Konuyu hatırlamaya çalışıyorum ama konu değiştirmiştim hatta aslında ben.
0: Güzel ablam, görüyor musun? Kendin bile hatırlamıyorsun ama.
1: Aynen, hatırlamıyorum. Bir de uzun bir kısa ara ben sizi dinleyemedim. Adem Bey'e ne oldu? Adem Bey yok.
0: Adem yok. Evet, Hüseyin var. Güncelleme geldi, Hüseyin oldu Adem.
1: Adem bıraktı mı?
0: Güncelleme geldi işte. Yine Adem Hüseyin oldu ama güncelleme gelince hani cep telefonu kullanıyorsunuz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Hani bu sonu mesela 17, 18, 20, 27 değişiyor ya, öyle güncelleme oldu Adem.
1: Ya şimdi uzun zamandır dinlemeyip Adem Bey'in sesini de duymayınca.
0: Aynı dedim. Eski versiyonu dinleyebiliyorsunuz. Yok yok, Adem artık yok. Adem başka işlerde görevli. Hüseyin var şu anda. Hüseyin var, Şevval gelmiş. Var. Hüseyin var, Şevval var efendim.
1: Hoş gelmişler.
0: Sağ olun efendim. İsim nedir sizin?
1: Hülya.

0: İnşallah kayınpederiniz zengin olur Hülya Hanım.
1: Bu saatten sonra artık çocuklarımın olur.
0: İnşallah kayınpederinizin olur. Bir kuruş da vermez yani inşallah. Yani bu kadar konuştuktan sonra yani.
1: Ya versinler ya. Ne olacak, ne yapacaksın? Öldük.
0: Ablacığım, lince çok yakın uçuyorsun. Şimdi telefonu sen kapatacaksın. Ben uğraşacağım bu yazılanlarla. Bak. Hani senin şimdi yarın buraya gelip radyo programı yapma gibi bir derdin olmadığı için ağzına geleni söyleyebiliyorsun ama hani benim öyle bir derdim var ya, bak şimdi kapatacağız. Şimdi bu yazılanların hepsini ben göğüslemek zorunda kalacağım burada.
1: Yapacak bir şey yok, o da sizin sorunuz işte.
0: Bana ne abla, ben mi evlendim fakirle? Allah Allah. Görüşürüz, görüşürüz, iyi geceler, iyi akşamlar, görüşürüz. Gece, akşam hangisiyse. Sticker istiyor musunuz?
1: Olabilir, gönderebilirseniz sevinirim.
0: Daha önce tişört...
1: Arabama yapıştırırım.
0: Daha önce tişört var mı sende?
1: Evet, tişörtüm var ama Alem FM tişörtü, siyah olandan.
0: Anladım, tamam. Sticker gönderiyoruz.
1: Türkiye...
0: Ne oldu?
1: Duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum.
1: Yeni tişört gönderiyormuşsunuz, ondan isteyebilirim.
0: Onu geceleri Serdar yayında da veriyoruz abla.
1: Ben gece de yazarım o zaman.
0: Ben işaretleyeyim de sizi buraya, tamam, siz yazın.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şey, gönderdiğim stickerlarda çok tutulan var bir tane. Kocanla ilgilen yazıyor.
1: Olabilir.
0: Mutlaka arabanda istiyorum bu sticker, olur mu?
1: Tamam, resim göndereceğim.
0: Görüşürüz ablacığım, selamlar.
1: Görüşürüz, hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Evet, geliyor mu linç bana? Vallahi benlik bir şey yok ha. Sevgili dinleyenler. Yok ya, vallahi benlik bir şey yok yani. Kayınpeder zengin olmalıymış, onu gördük yani.

Hüseyin'cim, Allah'ı işaretleyemedim. Nerede? Vallahi bulamadım, biliyor musun? İşaretleyeyim de 5 sene içinde sticker gönderin Hüseyin. Allah'a. Vallahi kaybettim ablayı. Ablacığım, demin konuştuğumuz hanımefendi, kayınpederi fakir olan, bana bir yazar mısınız? Ben sizi kaybettim şu an. Yani size zahmet ya.

Ben zengin seçtim de ne oldu sanki? Adam nişanlandıktan bir yıl sonra iflas etti demiş. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Beşiktaş marşını kaçırdın mı? Abi dün maç anında çaldım. Daha maç bitmeden. Yayında da dedim zaten. Bunu bana yarın da çaldırırlar. Şikayetçi değilim bu arada. Hiç şey yok yani, sıkıntı yok. Hiç. Çalacağım zaten. İkinci saati bekliyorum ki herkes dinlesin. Çünkü şimdi çalsak ikinci saat açacak olan çaldım mı marşı diyecek. Notlarım arasında var. Ama dün çaldım. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Selam ediyorum Beşiktaşlılara. Aşk olsun Serdar Bey. Nasıl kaybedersiniz be? Heh, tamam, işaretledim hanımefendi. İşaretledim sizi. Tamam.

Ben de marşı kaçırdın mı dedim. Ben yazacaktım, sen söyledin dedim. Yok yok. Ha, kaçırdınız bu arada. Dün maç anında çaldım. Bugün de çalacağımı söyledim. Ha, iki yayın yapınca böyle oluyor. Bekliyor insanlar.

Şu yazılanlara bakıyorum da ben bazen var ya Müge Anlı olmak istiyorum biliyor musun? O böyle çatır çatır söylüyor ya hani. Ben de söylüyor, birkaç kere denedim, ben de denedim de o ukale aldık o zamanlar. Müge ablama yakışır. Çatır çatır söylüyor, konuşuyor. Valla içimin yağları eriyor. O şeyci üfürükçüleri falan çıkartıyor yani yayına. Neler diyor, neler diyor, neler diyor üfürükçü. Valla evde var ya böyle başa alıp alıp seyrediyorum yemeğe. Birkaç sefer ben de denedim, ben de denedim. Ne biçim konuşuyorsun? Üfürükçüye ne yapıyorsun sen, sahtekarsın dedim. Ne biçim konuşuyorsun sen diye tepki verdiler bana. Bu üfürme müfürme olaylarında birazcık şey oluyor yani, adamların şey, yandaşı olabiliyor adamların, yandaşı. Heh, öyle diyeyim, yandaşı.

İki gün önce kazandığım sticker'ım şimdi geldi. İş makinesine yapıştırdım, göndereceğim sana. Eyvallah, teşekkür ederim. Instagram'dan gönderirseniz göremiyorum. Niyeyse Instagram'dan bazı gönderileri göremiyorum. Yenileri eskiye kayıyor, eskiler yenilere geçiyor. Bir ay sonra önüme düşüyor. Bazen hiç düşmüyor filan. Yani WhatsApp'tan gönderirseniz güzel olur.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim, teşekkür ederim. Zengin evlenip
1: rica ederim.
0: Sonrasında sıkıntılar olmuş. Geçmiş olsun en başta.
1: Ne yapalım, geçirenler sağ olsun diyelim.
0: Anlamadım dediniz ama bilmiyorum, duymadım dediğinizi. Bir şey sağ olsun dediniz ama Hüseyin, bir şey varsa müdahale edin Hüseyin'cim. Peki ne oldu hanımefendi? Hani ne oldu? Alo?
1: Ya ne olacak yani, nişanlandık, bayağı zenginler bimlem neler, o dedi kuzenlerim iyisin ya, hani iyi yere kapak attım falan filan. Ya dedim bir susun, nazar edeceğiniz dedim ya, ne yapıyorsunuz falan. Bir sene sonra paldır küldür bir iflas etti falan. İşin tuhafı, ben evlendim o aileye tekrardan tabi. Bırakmadım tabi, iyi günde var da kötü günde mi yok olacağız.
0: Aslansın abla.
1: Neyse dedik, evlendim. Ben evlendikten sonra babam eski evi sattı, yeni ev aldı kendine.
0: Sizin baba?
1: Evet, benim kendi babam. Hayat, siz gidince rahata kavuştum dedi adam.
0: Hayat ağları örmüş ablacığım. Yani.
1: Vallahi sormayın ya.
0: Vallahi
1: elimize hayat. Attığımız yer kuruyor.
0: Neyse şey var mı acaba? Nasıl söyleyeyim? Enişte duruyor mu hala şu an?
1: Şükür o duruyor. Akıl sağlığı pek yerinde değil ama duruyor.
0: Ha, duruyor yani, hala duruyorsunuz yani.
1: Tabii tabii.
0: Ne kadarlık evlisiniz?
1: 15 yıl oldu.
0: Daha tamam canım sizinki yani. O da tamam.
1: Ya ne yapalım bu saatten sonra artık.
0: 15 yıl önce zengin olan kim hala zengin?
1: Toparladık ya şükür, o kadar olmasa da yine toparladık. Mayası sağlammış.
0: Ablam. Neredensiniz?
1: Bursa.
0: Bursa'dansınız. Ne iş yapıyorsunuz acaba?
1: Muhasebeciyim.
0: Muhasebecisiniz. Ne yapayım? Evet. Enişteyi sen toparladın herhalde birazcık.
1: Ya biraz öyle oldu galiba. Yatsın kalksın şükür namazı kılsın benim için.
0: Ya bu kadınlarda hep böyle şey var mesela yani. Bu adam var ya, beni bulduğuna şükresin vallahi. Bu beni bulduğuna şükresin. Çünkü yani hiç mesela siz kocanızı bulduğunuz için şükretmiyor musunuz? Hani mesela soruyorum sadece. Soru.
1: Yani bazen şükrediyorum, bazen beddua ediyorum, bazen nereden buldum diyorum.
0: Anladım efendim ben. Peki.

0: Hani çocuk var mı efendim? Alo.
1: Çocuk var, iki tane.
0: Çocuk var, hey maşallah. Okula giden var mı?
1: Biri liseye gidiyor, biri ortaokulda.
0: Neyse tamam canım, evlilikle alakalı bütün sorumlulukları yerinize getirmişsiniz ama yani yerine getirmişsiniz en azından.
1: Şükür ya, elimden geldiği kadar işte.
0: Anladım hanımefendiciğim. O zaman öpüyorum sizi. Sticker falan bir şey gönderdik mi daha önce size?
1: Ben daha önce sticker aldım. İki tane Alem FM tişörtü geldi ama milli takım forması da gelecekti, gelmedi. Ben sizi dolandırıcı zanneden kişiyim.
0: He, telefonu açmadınız dolandırıcı zannedip.
1: Evet, bayağı da bir fırçalamıştım telefondaki arkadaşı.
0: Tamam, şimdi çocukları dolandırıcı zannedip fırçaladıysanız, adres vermediyseniz biz nasıl, biz mübarek adam değiliz ki.
1: Yok, sonradan arayıp istediler sağ olsunlar. Bu sefer dolandırıcı değiliz diyerek konuşmaya başladılar zaten.
0: Tamam, verdiniz değil mi şey adrese?
1: Verdim ama bir ay oldu, daha gelen giden yok.
0: Tamam, siz sonraki partiye kalmışsınızdır. Hani ilkinde
1: o da olabilir. Gelmese de canınız sağ olsun ya, ben sizi dinliyorum buradan hep.
0: Gelir ablacığım,
1: siz
0: gelir.
1: Siz orada durun da.
0: Gelir gelir, merak etmeyin, gelir, sorun yok. Adres aldılarsa gelir. Selam ederim abla. Öpüyorum, görüşürüz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Var olun, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Ne mesajlar geliyor biliyor musun evlilerden şu? Üf yani, ne mesajlar var şu an var ya. Ben bir ara vereyim, o arada mesaj. Nasıl olsa yayında okuyamayacağım bunları, bari ben kendim okuyayım. Ver bir ara da gelelim hadi. Şu mesajları okuyayım ben de.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Umran Oto Ekspertiz. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Reklam.
15: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
16: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
15: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

Yapıştırılan stickerlardan sizden Alem FM'den reklam ücreti almak lazım aslında demiş. Bu hiç nasıl aklına geldi bu? Bak bu adamla iş yapılır biliyor musun? Bekarsa evlenilir mesela.

Çok konuşana boş yapma diyorum demiş efendim. Konu nedir? Bu dünyada herkesin dediği bir şey vardır. Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Ne diyorsunuz? Nokta nokta nokta diyorum. Ne diyorsunuz? Kastamonu Taşköprü sarımsağını sordum ne kadar diye. Yeni Cide'den Erdem getirdi. 250 lira Cide'den. Sonra altında başka bir mesaj var. Kastamonu Taşköprü sarımsağı yarım saat önce aldım 100 lira. Abi Cide'de bile 250 iken 100 liraya nerede aldın sen? Yani yerinde bile... Bir şey ama yerinde daha pahalı oluyor değil mi mesela? Biz Bursa'da bir yerde bundan yıllar önce İskender yedik. Yıllar yıllar önce. Hala taksidini ödüyor olabiliriz. Dört tane adam birbirimize baktık biliyor musun? Dört kişi birleşip hesap ödedik yani. Öyle bir hesap geldi ki. Yeter artık üstüme gelmeyin diyorum.

Paranı ye diyorum. Kime diyorsun bunu? Paranı ye diyorum. Şeyler hani ailede mesela çok böyle yaşı büyükler var. Çok yaşı büyük ama bak normal değil. Çok yaşı büyükler. Onlar böyle hiçbir şey yapma altın al derler ya mesela. Altın al evladım altın al. Altın al. Onlara kız kirayı mirayı ödeme yemek yeme falan. Devamlı altın al. Yani.

0: Abi kazık yemişsiniz. Bu sene en iyisi 120 lira. Ben değil canım. Mesajı söylüyorum. Ben değil yani. Saat başı arası verelim demiş çocuklar. Olur verelim. Bir saat başı arası sonra geleceğiz. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, yeni saatte de görüşelim. Konumuz ne diyorsunuz? Nokta nokta nokta diyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım. Yeni saatte görüşelim.
1: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosu.

0: aradım durdum.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
0: Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlara adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişinin ise mal varlığına el konularak yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlarda yaşanan sıkıntılar ve süreçle ilgili genele yayılmış bir riskin olmadığının altını çizdi. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi diyen Şimşek, borsada ve piyasada yapısal sorun yok dedi. Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye edilecek fonlara ilişkin usulleri açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. 3 aylık süre içinde tasfiye gerçekleşecek. Kurul süreyi uzatmada yetkili olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Afra Saraçoğlu ise iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na 4. ana pist açılış töreninde konuştu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Uçak olmaz burada" dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

0: arkasına yapışan sülük ameliyatla çıkarıldı. Motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak. Kurak geçen yaz ayının ardından Ekim ayının ikinci haftasından itibaren Mega El Niño'nun etkisiyle şiddetli yağışlar bekleniyor. Uzmanlar 2027 yılının yağışlı geçeceğini ifade ediyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

eneğimi. Bana derdini anlatanlara bir sus be diyorum demiş efendim. Bir sus be. Bir sus be. Kastamonu'dan bildiriyorum. 200 liradan aşağı alamazsınız Kastamonu Taşköprü Samırsağını demiş efendim. Samırsağ. 100 liraya alanlar var. Onlar galiba yurt dışından gelen tohumlarmış, öyle diyorlar. Diyele.

Gün içinde o kadar çok cahil insanla muhatap oluyorum ki tam kavga edecek boyuta geliyoruz. Boş ver ya diyorum. Biz 2025 yıl başında bir karar verdik dinleyicilerle beraber. Hani cahille konuşmuyorum lafı var ya, biz onu güncelledik. Biz cahili tersliyoruz efendim. Çünkü konuşmayınca daha çok, sen susunca o daha çok konuşuyor. Cahili tersliyoruz abi biz. Tavsiye ederim. Ben tersliyorum direkt cahili.

İnsanların ayağına basmayın ya demiş. Değil mi yürürken? Ayak yine iyi ya, bacağa basan var bazen. Abi bizim binada beni polis zannediyorlarmış. İlk defa toplantıya gittim, memur bey hoş geldiniz dediler. Ne alaka dedim, polis değil misiniz dediler. Nereden çıktı bu dedim. Biri söylemiş. Öyle devam etse miydi acaba demiş efendim. Ya polis okullarında gösteriye gittiğim tarihlerde hani birkaç kere böyle denk gelip işte ben geldim o gelmedi falan, beni polis okullarından resmi araçla aldılar birkaç kere. Sonra sağ olsunlar, teşekkür ederim, eve de araçla bıraktılar tekrar. Bu mahallede eski oturduğum yerde görüldü. Esnaf falan amirim demeye başladı bana. Adamlar şey düşünmüş, o adam radyoda her gün dinliyoruz gülüyoruz. Abi polis alıyor polis bırakıyor falan. Bizde varız ha. Bizde varız. Birkaç böyle şey esnaf amirim demeye başladı. Amirim diyene gitmedim bir daha. Seni ne oldu öyle zannetmişler? Biri mi zannetmiş? Yani biri zannedip öyle mi demiş acaba? Yani ama düzeltmen iyi olmuş. Boş ver öyle devam etmesin ondan sonra. Yarın öbür gün bir şey olur ama bak müdahale etmedi derler yani. Ne istedin vermedim. Aylar oldu gelmedin bana geri. Kilosu 100 lira olan saplı, kilosu 200 lira olan sapsızdır. Ondan fiyat farkı var. Anlıyorum.

Abi araba 1.6 dizel satılık. Fotoğrafları da göndermiş bana. Kimse sormuyor bile değil mi? Ben bir haftadır benim araba satılık diyorum, kimse ciddiye almıyor. Valla telefon şakası gibi davranıyorlar yani. Kimse ciddiye almıyor.

Mazota indirim geliyormuş demiş. Hadi bakalım inşallah. Bak hazır mazota indirim de geliyor. Dizel araba, satılık dizel araba. Mazota indirim de geliyor yani.

Hemşire olduğumu söylüyorum ama hocam diyorlar demiş efendim. Amirim diyene gitmediysen daha çok şüphelenmiştir. Nefesim, adamı açık ettik, ondan mı gelmiyor, tüh başımıza iş alır mıyız diye filan demiş efendim.

0: Bahçe beni.
1: Araban kaç kilometrede, kaç litre yakıt yakıyor? Vallahi ben yakıt konusunda yıllardır söylüyorum. Ben size referans olamam. Hani test pilotluğu yaptım ben. Firmalar bana arabalarını gönderdi. Onları test ettim. Eksikleri, gedikleri söyledim falan. Hani birkaç arabanın mesela birkaç aracın tekerlek ebatının, tekerlek boyutunun ebatı diyeyim, onu yanlış söylüyorum. Ebatı. Tekerlek boyutunun ufalmasının, birkaç aracın tekerlek boyutunun büyümesinin, içerideki bazı markalarda içerideki bazı aksesuarların olmasının olmamasının falan sebeplerinden bir tanesiyim ben döneminde. Mesela bir arazi taşıtı vardı, arazi taşıtında şey yok yani, dış sıcaklık göstergesi yok. Dedim ki herhalde ben bulamıyorum. Herhalde ben bulamıyorum dedim. Dış yok, arıyoruz yok, arıyoruz yok. Aradım firmayı, dedim ki arkadaşlar dış sıcaklık göstergesini bulamıyoruz dedim. Bir dakika dediler, yani Türkiye tarafı, Türkiye Genel Müdürlüğü, bir dakika dediler, baktılar ettiler falan. Sonra bana telefon açtılar, bulamıyoruz dediler. Japonya ile yazışmışlar. Sağ olsun Japon mühendisler arazi aracının içine dış sıcaklık göstergesi koymamış. Aracın 2018 modelinde yok. Mesela 2018 modelinden sonra sıcaklık göstergesi olmasının sebebiyim ben. Ama arazi taşıtına da sıcaklık göstergesi koymamak, yani hangi, ne oldu? Kesinlikle unuttular, biliyor musun? Kesin unuttular yani. %90 unuttular. Şu zamana kadar yapmış olduğum hiçbir testte yakıt testi yapmadım ben. Hiç. Hep kullanım testi. İşte 0-100, 100-0. İşte viraj, o, bu falan. Arazi lastiğiyle ne olur, normal lastikle ne olur falan. Herkese de söylerim. Ben yakıtla alakalı referans alabileceğiniz bir şey değilim. Kendi kullandığım arabada da öyle. Ama arabanın bir kusuru var. 2300 motor dizel. Yani o... Arabanın kusuru o yani. Araba şu mu demiş? Evet evet o. Tabii söyleyemiyoruz ama araba o.

Japon aracı dedin anladım demiş efendim. Pickup, pickup abi ya. Pickup. 2018'de tek eksik yani şeydi. Sıcaklık göstergesi. Koltuk ısıtmaya kadar var arabada. Sıcaklık göstergesi yok. Uludağ'a çıkıyoruz. Hava kaç derece dedim. Yok abi. Dedim ki oğlum ben bulamıyorumdur herhalde. Aradık. Türkiye şeyi de Türkiye müdürlüğü de bizden öğrendi sıcaklık göstergesinin olmadığını. Ama arabanın 2018'inde yok.

Kocam eve oyun bilgisayarı aldı, yüzünü göremiyorum demiş. Eve deyince ne, bahçeye mi çıkıp oynuyor, evin içinde değil mi yani? Konu nedir? Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Konumuz bu. Nokta nokta nokta diyorum dediniz, ne var sevgili dinleyenler?

Benim arabada da hararet göstergesi yok demiş efendim. Gösterge olmadığı zaman uyarı oluyor ama. Yani hararetle alakalı bir şey olduğu zaman abi hararet yaptın diye bildiriyor bildiğim kadarıyla. Biri şey yazmış. Ya he he yazmış. Ne oldu? Kumdan kaleni mi yıktılar? Ha? Üzdüler mi seni? Ne oldu? Kim üzdü bu çocuğu? Bu çocuğu kim dövüyor? Bilmiyorum ya, acaba bana mı dedi acaba, yoksa ya he he diyorum insanlara mı dedi bilmiyorum. Olsun, ben bana demiş gibi vereyim cevabını. Evet.

Bilerek bekledim efendim bu kadar. Zaten maç anında çalmıştık ama şuradan şöyle tamamdır. Herhalde bu. Beşiktaşlılara selam ederim. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Tüm Beşiktaşlılara selam. Hazırsanız açılsın sesler sevgili dinleyenler. Maç anında çaldık. Bugün de çalacağımızı söyledik. Tüm Beşiktaşlılara selam bizdendir. Buyurun bakalım. Değil değil. Bir dakika nerede? Heh, şöyle tamamdır.

0: Değerli dinleyenler, bir ara, aradan sonra Alem FM'de.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: geçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabı

0: Elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Ne11'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Ne11.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
10: Bu bir reklamdır.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul trafik durumu. Evet. Bugün Şevval sen varsın galiba. Şevval çift sayılar sende, tek sayılar bende. Söyle bakayım kaçmış. İstanbul trafik durumu yüzde kaçtır? De bakayım bana. Benim araba 73 model, 8 silindir, 3500 motor. Bir gün seni bir yerde yakalarsam gezdireceğim. Hatta direkt anahtarı sana verip kullan abi diyeceğim demiş efendim. Valla güzel. Bu bir de arkadan itiş değil mi? Güzelmiş bu. İyiymiş yani. Hüseyin varmış. 66 diyor Hüseyin. Ben de Bayburt diyorum, 69. Açıyoruz bakıyoruz. Patladık moruk ikimiz de. 67. İstanbul trafik yoğunluğu %67. Asya %62. Avrupa %69. Kuzey Marmara Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok, gidebiliyorsun. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var. Çamlıca gişelerde başlayan trafik Mahmut Bey gişelere kadar var. Aralarda açıklık var ama çok yani şımarıklık, o açıklık değil o yani. Minnak yani. Ha bu kadar. Yani, ha bu kadar yani. Yoksa aralarda var açıklık ama çok değil. Birinci köprü üstü yoğun akıcı bağlantı yolları değerli dinleyenler.
1: Çamalakko.
0: Olmuş durumda. İki istikamet içinde Avrasya Tüneli her günkü gibi sevgili dinleyenler. Avrupa'dan Anadolu'ya geçtikten sonra trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerseniz de Fatih Sapan'ın oralarda böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Yine hayat sizi şımartıyor. Ataköy, Bakırköy oralarda yine sıkışık sevgili dinleyenlerim trafik. Devam edersen sahil yolundan öyle Beylikdüzü, Meylikdüzü falan gideyim dersen.
2: İncinmişsin.
0: Olursun. Basın Ekspres. Benden bu kadar. Sizde ne var ne yok? Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Eller bir yudum vefaya muhtaçken ben seni öylesiye sevmedim mi? Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım.

Kediler uzaylıdır demeni dinlerken sahiplendiğimiz kedimizi teslim almaya giden biz. Aa, kedi mi sahiplendiniz? Yani o sizi sahiplendi, haberiniz yok. Şu an haberiniz yok. Birkaç ay olur.

0: Köprüyü göremedik henüz. Görürsünüz, görürsünüz. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, selamlar, nasılsınız?
1: İyiyiz, sen nasılsın Serdar?
0: Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kedi mi sahiplendiniz?
1: Kedi sahiplendim.
0: Nereden, kimden, nereden, sokak, birisi, neresi?
1: Ya ben öğretmenim, eski bir velimden.
0: Eski bir velinizden?
1: Evet.
0: Peki, cins mi?
1: WhatsApp'ta paylaşmış.
0: Evet.
1: Orada gördüm. Biz de istiyorduk, yeni evlendik. Eşimle öyle bir şey istiyorduk.
0: Yeni Görünce evli çift olmadı. Eve kedi alıyor.
1: Evet, çok ilginç.
0: Yani, neyse yorum yapmayacağım. Yorum yapmayacağım. Ne cinsin efendim kedinin?
1: Bilmiyorum ki cinsini. Sormadım.
0: O kadar mı sıkıldın evlilikten ya?
1: Yok canım.
0: Şey diyorsun ya, o birlikteyiz zaman.
1: Birlikteyiz de birlikte almaya gidiyoruz.
0: Daha ha, ondan konuşamıyorsun, anladım, tamam. Tamam, şey enişte diyecektim ya, yenge biliyor mu şeyi, kedinin cinsini?
1: Sen biliyor musun? O da bilmiyor. Bir... Sormadık ki yani, cinsini sormadık, cinsi var mı yok onu da bilmiyoruz.
0: Diyorsun yani bu ya, yeni evlilik nasıl bu kadar sıkıldınız da bir değişiklik arıyorsunuz cinsine bile bilmeden yani.
1: Ya aslında sıkılmaktan ziyade sahiplenmek istedik, onlar bakamıyormuş artık.
0: Tamam, kaç aylık?
1: İstanbul'dan İzmir'e kadar gidiyoruz yani şimdi almak için.
0: Oo, kaç aylık?
1: 3 ay falan oldu. 3 aylık.
0: Çok yakında köle olacaksınız.
1: Yani hazırladık kendimizi.
0: Ya hiç düşündün mü mesela bu çocuğa niye kimse bakamıyor filan diye. Hani Ester var ya, Ester. Ester'e bir şeyler oluyor. Bir film var biliyorsun.
1: Evet.
0: Alan getiriyor, alan getiriyor geri. Bu kedi de böyle olmasın hani.
1: Yok ya, olmaz.
0: İnşallah. Şey mi, dişi mi erkek mi?
1: Erkek.
0: Anladım.
1: Bak, dişisi de var, kardeşi de var. Onu da getireceğiz.
0: Onu da inşallah başkasına verecekler herhalde.
1: Onu da ben kendi öğrencime vereceğim. O istedi.
0: Onu da öğrenci. Tabii öğrencine ver ki hocam ben bakamıyorum diye, sana getirsin. Dişili erkekli takılsınlar.
1: Yok, biz doğru diyorsun. Aynı yakın mahallede oturuyoruz. Birlikte görüştürürüz arada falan diye düşündük.
0: Görüştürürüz arada, anladım. Değerli arkadaşlar. Genç çift var, yeni evlenmiş, İzmir'e kedi sahiplenmişler, kedi almaya gidiyorlar. Ben diyorum ki 2 ay yani kim kimin şey, kim kimi sahiplenir, kedi mi bu arkadaşları sahiplenir? Bu arkadaş
1: ya
0: mı?
1: Muhtemelen kedi bizi sahiplendi, biz de şu an kurbanlık koyun gibi gidiyoruz yani.
0: Tabii canım, erkek de değil mi bir de? Erkek evet. Miydi abi kedi, bir de erkekti değil
1: erkek,
0: mi?
1: Erkek.
0: Tamam, erkek. Ya. Seslerine filan her şeyini. Evde peki yerini falan hazır ettiniz mi elemanın?
1: Ettik, yeri hazır. Arabada da şimdi malzemeleri var.
0: Evet.
1: Yani taşırken onlarla taşıyacağız evde de. Yeri her şey hazır ya, bir tek.
0: Taşırken dediğim böyle vahşi mi, yırtıcı mı, kucakla falan gelemez mi? İlla bir şey mi koyman lazım?
1: Yok ya, değildir herhalde yani. Umarım değil.
0: Herhalde diyor, hiçbir şey sormamış. Adı ne, kedinin adı ne?
1: Kedinin adını düşünüyorduk da biz şimdi, onu konuşuyorduk.
0: Düşün, nasıl yırtıcıysa 3 aydır isim koymamışlar. Ay, yani bir şey diyeyim mi abi, valla bak ölüyoruz desek şuradan Pendik'e gelmezsin, kedi sahiplenmişsin İzmir'e gidiyorsun ya. Sen de başka bir şey var.
1: Bu arada çok kötüydü, kaza vardı. Onu da aktarayım.
0: İnşallah cana bir şey olmamıştır. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz hanımefendi?
2: Evet.
0: Niye surat beş karış sizin?
1: Gayet
0: mutluyum. Yani. Beni duyuyor musunuz ya? Evet. Ne oldu? Kedi istiyor işte, sıkılmış benden. Kedi alacak. Kedi kimin isteği efendim? İlk bu teklifi kim yaptı? Siz mi? Hanımefendi mi? Eşini beyefendi yaptı, doğru mu?
2: Evet.
0: Yüksek ihtimal enişteyi çok sarıyorsunuz. Şuna bir beş kale bulayım diye. Yani abi tesbih mesbih alaydın ya.
1: Ne?
0: Tesbih falan alsaydın, kitap mitap falan bir şey alsaydın, sana çok sarıyor diye kedi alayım dedin herhalde, değil mi?
1: Kitabımız yok, öğretmen olduğumuz için ikimiz de öğretmeniz.
0: İkiniz de. Hanımefendi ne öğretmenisiniz acaba?
2: İngilizce.
0: İngilizce. Hiç şaşırmadım, kadınlar genelde İngilizce ya coğrafya. Beyefendi siz ne öğretmenisiniz?
1: Ben sınıf öğretmeniyim.
0: Siz de sınıf öğretmenisiniz.
1: Evet.
0: Anlıyorum peki. Sen dedin yani değil mi? Eve bir kedi alalım güzel olur diye.
1: Kedi alalım güzel olur demedim. Bir kedi gösterdim. Bu dedim Veli'min yavruları olmuş. İster evet. misin böyle bir şey dedim.
0: Evet.
1: O da isim bakmaya başladı zaten sonra.
0: Anladım.
1: Öyle.
0: Neyse, torun ne zaman torun?
1: Torun düşünmüyor, torun düşünmüyoruz.
0: Bir evde durmuyorsunuz ki zaten.
1: Evdeyiz canım.
0: Nasıl evdesin? İzmir'e gidiyorsun kedi almaya. Hiç evde değilsiniz yani. Şimdi kediye de şey da olmasın.
1: Hani. O da gezer bizimle.
0: Ha, kediyi de gezdireceksiniz yani yanınızda.
1: Kedi de gezer.
0: Anladım. Tabii. Vallahi güzel.
1: İzmir'den Denizli'ye gideceğiz ailemin yanına. Onlara biraz sürpriz olacak tabii bu durum ama.
0: Tabii tanıştır. Kedi. Herkesle tanıştır. Gelince kimi yırtacağını, kimi tırmalayacağını bilsin eleman. Doğru diyorsun. Evet.
1: Aynen, yazları falan Denizli'de geçiriyoruz vaktimizi.
0: Ev nerede? Nerede abi, oturuyorsunuz?
1: Biz Maltepe'deyiz.
0: Maltepe'desiniz.
1: Evet.
0: Anladım. Getiriyorsunuz. Kedinin adı Yolcu olsun, Yolcu.
1: Olabilir mantıklı.
0: Evet. Kedinin adı Yolcu olsun. Hani oradan buraya geliyor. Ama anlamadığım bir şey var. Şimdi 3 aylık bu kedinin kimliği, mimliği, veteriner kaydı falan yapılmamış mı? Adı yok mu ya harbiden 3 ayda?
1: Yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Yarın Denizli'de bir veterinere götüreceğim işte. O işlemlerini tamamlayacağız.
0: Güzel abim, düşün işte. O kadar yırtıcı bak. Tutup götürülmüyor bile bak. Bir daha düşün.
1: Ya yırtıcı değil. Dur ben sana tipini atayım ya.
0: Tipini mi? Bir atsana Allah aşkına. Tipini bir at.
1: Atıyorum.
0: Bir dakika at, bir dur, bir bakalım beraber, bir bakalım. Ne bakalım. Bu? Tamam, ne bu kedi? Kapatmayayım. Beraber bir bakalım. Buna kara kulak yavrusu falan mı verdiler acaba buna? Yani bakacağım şimdi. Yani. Çok da kedi cinsinden anlamam ya.
1: Ben de anlamam.
0: Tamam, bakıyorum. Bu dumanı kahverengi falan değil, böyle gri olanlar ne? British miydi? British bu ya. Bu British.
1: Bilmiyorum ki. Ya, British var, Scottish var. Blue Point falan var ama ne oluyor, nasıl isimlendiriyor?
0: Neyse tamam, cins kedi yani. Cins kedi. Sana evet. Bir şey diyeyim mi? Bu kedinin bunun göz bakış değil. Farkında değil misin son gönderdiğin fotoğrafın?
1: Aslında şöyle oldu. Heh. Kardeşi vardı. Kardeşinin adını Zinci koymuşlar. Beyaz, bembeyaz bir kardeşi var.
0: Evet.
1: Biz önce onu istemiştik.
0: Tamam.
1: Sonra dedi ki zaten dedi gri var bir de. O dedi çok hareketli dedi. Biz öyle olunca biz de daha iyi şey yapar dedik.
0: Abi el kadar kedinin boynuna zincir takmışlar. Hiç mi uyanmadın ya? Kayış var ya kedinin boynunda. Durmuyor demek ki. Belli yani, durmuyor yani. Belli. Neyse, güzel kedi canım, şey yapma. Hani şöyle bakayım, birazcık iri de bir kedi gibi sanki. Çok güzel, çok tatlı kedi. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bize aralarda yaz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, bu kedinin adı Yolcu ama bak ona göre.
1: Yolcu mu?
0: Evet tamam. Evet, kedinin adı Yolcu.
1: Tamam.
0: Kız olsaydı Ester diyecektim de. Yolcu olsun. Evet, Yolcu. Hadi hayırlı olsun, görüşürüz.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz
0: yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun, var olun, teşekkürler. Kedi için ortalığı yıkıyor diyememişler. Çok hareketli, çok. Vallahi çok hareketli. Hani onu tırmalıyor, burayı yedi, koltukları yedi filan. Onu diyememişler, hareketli demişler. Ara verelim demiş bizimkiler. Tamam, verelim ara. Ver, gelelim artık. Ver ara, gelelim.
3: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istihbal.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertise
3: Dynobile. Smokin bizim işimiz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: diyeceğim sana yine üzersin.
1: Abi bunlar nasıl kedi cins isimleri ya? Vallahi söyleyebilmek için yabancı dil kursuna gitmek lazım ya. Bak bir mesaj gelmiş, ben çok güldüm bu mesaja. Yani adam kedilerden böyle gezdirip sektirip kadınlara söylemiş. Bak mesaja bak bak bak.
2: Serdar, bunlar hafta sonu tatile gidiyorlar İzmir'e.
1: Teşhis.
2: Kedi alma bahane tatil yaparlar, geri dönerler kedisiz.
1: Kedisiz.
2: Ve ben 6 yıllık bir kedi babası olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bir kediye bir de kadına istediğini yapamazsın. Onlar sana ne isterse yaparlar. Kedi sahiplenir. Onlara kolay gelsin.
1: Bak görüyor musun? Bir kediye bir de kadına diyor. Hiç diyor yani. Ben demiyorum ha. Ona göre yani ben demiyorum. Radyoya o kadar dalmışım ki kedinin tipini sana atayım dedi. Telefonu elime aldım. Bekliyorum resim gelecek diye demiş efendim. Kedi tatlı ya, güzel kedi ya. Kedi güzel. Kedi zaten, kedinin çirkini bile tatlı oluyor biliyor musun? Evet, az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben artık gidiyorum. Akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerden bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir, ulaşılabilir sevgili dinleyenlerim. Fatih'le size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Alem, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım

0: iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise
3: Dino Bile. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
7: Sensat.com. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Oo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: A milli takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Adil Demirbağ, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve İlhan Fakalı ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edildi. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa Konya Spor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20'de Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Ayhan yer almadı. Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kalecisi Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli kaleci ilk kez 2012 yılında giydiği milli formayı toplamda 37 kez terletti. Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
7: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi 13.228 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 55 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
7: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.299, yarım altın 22.219, çeyrek altın

0: Adana ve Diyarbakır 33, Kayseri 24, Erzurum 25 ve Trabzon 22 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafla'nın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir. Parafla'nın katkıları.

0: Fatih Yıldırım.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Serdar'ıma teşekkür ederiz. Var olsun. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Banu Hanım çıkmadan bütün dinleyicilere benden kucak dolusu sevgiler diye bir ifade kullandı. Kendisi bu ara TRT FM'i dinliyor. Neden böyle takılıyor inanın anlamıyoruz ama hepinize kucak dolusu sevgiler gönderdi. İK müdürümüz sevgili Banu Hanım. Her gün 5 dakikası var. Ekibi fırçalayıp. Vallahi bak içeriye göre ekibi komple çalışıyorsunuz değil mi? Bir elinde kırbaç çok yani öyle bir insan kendisi. Şevval burada. Şevval'cığım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Saygılar.
1: Saygılar.
0: Şevval poğaça yapmamış sevgili dinleyiciler. Bugün poğaça yapacaktı normalde. Sizlere söz verdi. Sizin huzurunda söz verdi ama poğaçayı yapmamış. Bir de çok rahat bir şekilde yapmadım. Dün maça gittim bilmem ne gibi şeyler kullandı. Gençliğine veriyoruz. Ben bu konudaki gayri ciddi tavrını dinleyicilerin...
1: Estağfurullah.
0: Beni bölme. Dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum efendim. Konunun poğaça olmadığını bütün dinleyicilerin bildiğini düşünüyorum. Konu poğaça değildi. Bu sınavdan kaldı. Diyor ki pazartesi getireyim mi? Ya bari gelirken fırından iki tane poğaça al. Yani. İki poğaça al. Konuyu kapat. Bitir
1: ama
0: yani.
1: Ama kandırmak istemedim.
0: Bitirmedim ama ben.
1: Pardon,
0: ben sizi böldüm mü?
1: Pardon.
0: Ben sizi bölmedim.
1: Evet,
0: bir de gelmiş diyor ki ben kendimi ifade edebilir miyim diyor. Hayır ifade edemezsin çünkü poğaça bir ifade şeklidir. Poğaça yapmadığın zaman ben bu işi ciddiye almadım. Ama dinleyiciler de kim? Ben sizin hizmetkarınız mıyım? Ben poğaçacı mıyım efendim? Gibi bir mana buradan çıkıyor. Ben dinleyicilerin takdirine bırakıyorum. Poğaça bugün yok efendim. Poğaça
1: neden
0: bugün
1: yok?
0: Bitirmedim. Bitirmedim. Poğaça bugün yok. Bizim Görkem şu an askerde. Biz Görkem kardeşimizi bir süre çalıştık. Yani Görkem'den uranyum istesek uranyum getirirdi. Bak uranyum istesek uranyumu buraya getirir. Radyasyon tehlikesini göze al. Buyurun kendinizi açıklayın.
1: Buyurun. Şimdi söyle evet. İfade edeyim.
0: Yeterli kendim. Bir açıklama bence. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet Şevval'cığım.
1: Ya ama şöyle olmadı bir be. İfade edebilir miyim kendimi?
0: Evet bakayım evet. Beşiktaş maçı daha önemliydi o mu?
1: Tabii Türkiye'm daha önemliydi her zaman.
0: Şimdi bak tribünler oynayacaksak ben de oynarım buna gerek yok. Buna gerek yok.
1: Şöyle
0: maç kaçta bitti?
1: Maç 12.30'da ben evdeydim. Bir
0: bitti
1: de, gece
0: çok
1: bir
0: iyi.
1: De evdeydim.
0: Gece 1'de evdeydin. Yayına gelme süren ne? Gece 1'den ertesi gün kaçta geliyorsun buraya?
1: Şimdi ben 2'de
0: uyuyorum. Kaçta geliyorsunuz buraya? Şey, 12'de
1: geliyorum.
0: Soru cevap ilerleyelim ama bu şekilde olmuyor. 12'de geliyorsun. 12'de arada geliyorum. Kaç saat var? 11 saat var.
1: Evet doğru.
0: 11 saatin içine uyku sığabilir, poğaça sığabilir. Konu poğaça değil bu arada. Bunun altını tekrar evet, çizmek istiyorum. Evet, yoksa doğru. Ben de yaparım. Fırından da alırız efendim. Poğaça konu poğaça mı lütfen?
1: Tabii
0: yıllar ki. Evvel bir ressamın yanına bir kızcağız çırak olarak girmeye çalışmış. Fakat o ressam asla çırak almıyor yanına. Kız öğrenmek istiyor. Tüyolar, bilgiler, resim sanatının inceliklerini ve derinliklerini öğrenmek istiyor. Fakat bu ressam asla yanına bir kimseyi almıyor. Sonunda adam ikinci ayın sonunda kızdan bunalıyor. Kıza diyor ki tamam madem öyle gidiyorsun bir mezbahaneden bana işkembe getiriyorsun diyor. Kız da gidiyor getiriyor. Bakıyor diyor ki bu diyor temizlenmiş işkembe bu olmaz. Biraz daha serkeş, dağınık, sıcağı üstünde bir işkembe. Tamam diyor getiriyor. Yok bu da olmaz diyor. Sen diyor hayvanın içinden çıkaracaksın onu diyor. Kız da diyor ki resimle bunun ne alakası olabilir Allah aşkına. Adam da diyor ki getirirsen yanımda başlayabilirsin diyor. Kız getiriyor. Gerçekten sıcak üstünde kendi çıkarmış falan. Adam da diyor ki tamam diyor şimdi bundan sonra beraber yol alıyoruz diyor. Kız da diyor ki neden böyle bir şey yaptırdınız? Çünkü işkembenin kokusuna dayanabilirsen bu işte ne kadar istekli olduğunu anlayabilirsin. Şevval Hanım buyurun söz sizde buyurun efendim buyurun.
1: Şöyle ifade edeyim. Benden buyurun. İşkembe isteseydin getirirdim önce onu söyleyeyim.
0: Yok artık. Yok artık. Niye ama, kolay sevmiyorum ben zor seviyorum.
1: Ha, hem öyle hem de şöyle bir şey var. Şimdi ben kendim de bilirdim fırından gidip poğaça almasını.
0: Siz poğaça yaptınız mı hanımefendi? Yaptınız mı?
1: Beyefendi yapamadım.
0: Yapamadınız.
1: Boynum kıldan ince. Karşı biliyorsunuz.
0: Pazartesiye görev isteyecek şimdi.
1: Evet hem pazartesi iki kat ceza istiyorum. Hmm. Talebinde bulunuyorum.
0: Dinleyiciler istesin. Ben de aradan çekiliyorum abi. Pazartesi günü bak biz buradan bir anons yapalım. Pazartesi günü dinleyicilerimiz buraya poğaça lütfen rica ediyoruz desek. Şu küçük bir rica. Evet. Burası poğaça şeyi vadisi olur.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Konu poğaça değil ki efendim. Tabii. Konu burada sizin ne kadar konuyu ciddiye alıp dinleyicilerin nezdinde artı puan alabilir miyim çabanızdı.
1: Ben senin maydanoz sevmediğini bildiğim için.
0: Hmm, maydanoz yoktu.
1: Maydanozlu poğaça yapmak istemedim. Yani içim el vermedi.
0: Şu an olmadı ama ben maydanozu istemiştim zaten. Ben zaten maydanozu izledim. Neyse.
1: Ama fırından da almasını bilirdim.
0: Yaprak sarsın.
1: Kandırmak istemedim.
0: Yaprak sarsın diyor dinleyicilerimiz. Yaprak sarsın. Yok almaz.
1: Yok ya.
0: Ev baklavası yapsın. Yok. Kek yapsın. Yok bu da olmaz ya, bu da olmaz.
1: Kek yapabilirim.
0: Yok yok olmaz. Arnavut böreği yapsın. Yok olmaz. 30 şınav. Bak bu olabilir. Belki olabilir. Evet, çok büyük yanlış diyor. Evli olsak boşardım diyor. Öyle, böyle bir yanlış olamaz demiş. Hem turta hem poğaça yapsın. Üstüne bir de lahana sarsın diyen dinleyicilerimiz var. Acaba yapmasa mı demiş efendim. Ondan sonra cuma. Biz de yersek pazartesi olur, şırdan yapsın falan gibi öneriler geliyor ama... yani benim hani derler ya böyle iştahım kaçtı falan yani...
1: Hayır
0: hani
1: ya.
0: Böyle bir restorana gidersin sevdiceğinde böyle yoldasındır... Arabada bir kavga çıkar, çok evet. Açsındır bu arada... O kavgadan dolayı restoranda iştahın gider ya...
1: Evet.
0: Şu an öyleyim biliyor musun yani ya, iştahım ya, kaçtı, o poğaçanın tadı gitti şu anda...
1: Ben bütün Türk medya ekibine poğaça yapayım...
0: Binaya komple...
1: Evet...
0: Yavaş ya... Çok... Çok yağdın şu anda. Fena yağdı. Laz böreği yapsın, ütü yapsın. Efendim, ütü mü? Aa, bu çok iyi fikirmiş. Bunu videosunu da çekebiliriz aslında.
1: Eşyalarını bana emanet etmek istiyorsan.
0: Hayır. Komple Türk medyanın ütüsünü yapacaksın ya.
1: Oo yok artık.
0: Niye ya, ne var ya?
1: Herkes kıyafet.
0: Hani her kalır. Türlü cezaya karşıydı.
1: Ben yaparım.
0: Kabuldüm.
1: Zarara girerler. Ben ütüyü yakarım kesin o kıyafetleri.
0: Neyse. Neyse. Peki. Şeftalili hayır. Yapsın. At iki ver kızımızın olmaz. Tatar böreği. Türk medya ekibine poğaça yapsın. Ertesi gün onu mutfakta aşı başı olarak başlatalım. efendim. Peki. Kötü yapsaydın ama yapsaydın. Bak gördün mü?
1: Doğru. Çok ya, haklılar.
0: Ya, bu, eksi boynum puan yazdın. Büküldü. Kendine eksi puan yazdın. Kariyerin o kadar güzel ilerliyordu ki. Buradaki imajın.
1: Ya beni bir poğaça mı bitirdi?
0: Evet. Böyledir Allah. Bu işler.
1: Nasıl anlatacağım insanlara kariyerim bir poğaçayla bitti diye. Bari başka kötü bir şey yapsaydım.
0: Ya sen Türk dizi, Türk sinema oyuncu tarihine bir bak şöyle bir. Orada bir hatayla bir şeyle kariyerleri bitiyor insanların.
1: Ama maydanozlu poğaçayla biten yoktur ya.
0: Ya bırak Allah aşkına ya. Ne demek poğaça yapmadım? Bir hafta gelmesin radyoya. Yüzünü görmek istemiyorsun. Allah'tan radyodasın da zaten görmüyorlar. Et sote kırmızı çizgim. Laz Ziya taklidi yapsın.

Hanımlar beyler iyi akşamlar, saygılar. Nasılsınız efendim? Keyifler yerinde mi? Alem FM'de bir show biter, bir show başlar. Şunları bir kapatalım önce, şunları da kapatalım. Evet efendim. Haftanın son günü, show başlar.

0: Fatih Yıldırım. Ya gerçekten hayatımdaki diyalog içinde, iletişim içinde olduğum bütün kadınlar ya kurallara uymuyor ya esnetiyor ya, mesela benim karım da öyle, annem de öyle, kız kardeşim de böyle. Yani bunu anlayamıyorum. Yani erkekler hafif bir kural dışı bir şey yaptığında, uymadığında, sözünü tutmadığında yani yer gök inliyor abicim. Vay efendim niye böyle falan. Ama kadın mesela, kendi karımdan örnek vereceğim, annemden de örnek vereceğim. Şevval'i zaten öğrendiniz artık. Yani nasıl bir disiplini var, öğrendiniz onu. Ya kızcağız mesela yemek yapıyor ya. Yemek yaparken diyor ki mesela, ben de bakıyorum, tarifi biliyorum, yemeğin tarifini yani. Ya niye böyle yaptın diyorum. Ya bir şey olmaz, o öyle de oluyor diyor. Ya Allah Allah, bu yemek dediğin şey bir kimyasal reaksiyon. Ya yani 2 gram değil 4-3 gram tuz koyuyor. Ya olur mu, o içine koyduğun o şekeriydi bilmem nesiydi falan dedi, reaksiyona giriyor. Yani oradaki tarifi uygulamalı. Ben böyle yapıyorum diyor, bu şekilde de oluyor diyor. Peki geçtik. Doktora gidiyor, doktor bir öneride bulunuyor, böyle yap diyor. Asla yapmıyor. Bak bugün bir tane bir bant aldık, boyun fıtığı var. Bant aldık, bantı yapıştırdık oraya. 24 saat yatması lazım. Kural bu. Bir tane kuralı var, doktor söyledi yani.
1: 24 saat kalkmadan.
0: Kalkmayacaksın yani. Bir kere iki kere tuvalete kalk, o kadar. Kalkmayacaksın, yatacaksın. Bugün evde yürüyor, dizi izliyor. Efendime söyleyeyim, yan yatıyor, dikeldi telefonuyla uğraşıyor. Ne yapıyorsun diyorum. Ben şeyini izledim diyor, bu bandın diyor. O işte boyun fıtığı için taktığımız bandın videosunu izledim diyor. Orada esas kural şu diyor yani, yük bindirmeyin boynunuza. Ya öyle demiyor ki, sen bunu yorumluyorsun böyle. Asla kurallar uymuyor. Annem de aynı, annem de ya.
1: Güçlü kadınlar işte.
0: Nerede güçlü kadınlar? Kuralsız kadınlar, umarsız kadınlar.
1: Güçlü kadınlar mutlu yaşarlar.
0: Ben diyorum ki kurallara uymuyor diyorum. Bu diyor ki güçlü kadınlar.
1: Kurallar
0: diyor.
1: Bozulmak için yok mudur ama?
0: Değildir. Kurallar uyulmak içindir efendim. Benden o yüzden hiç asla ve kat'a baba olmaz. Olmaz. Kurallar uyulmak içindir. Biraz kuralcı olduğum doğru. Ama huzur için kural.
1: Hayır ya.
0: Ben öyleyim. Askerde çok rahat etmiştim. Herkes kurallara uyuyor. Ne kadar güzel ya. Askerlik çok güzel bir şeydi yani.
1: Ama evet, sen çok kuralcısın.
0: Bayılırım. Kural olduğu zaman kaos çıkmaz. Kuralsızlıktan kaos çıkar. Sen...
1: Kaos seviyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Birkaç seneye seni emniyetten alırız gibi mi geliyor? Evet, alırız gibi mi geliyor?
1: Birkaç seneye kalmaz.
0: Kalmaz da birkaç seneye. Kaos çıksın diyor ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar, sevgili dinleyenler. Kural şöyle güzel bir şey. Kontrol sağlıyor ya. Bir de güvenli bir alan sağlıyor ya. Öbür türlü anarşi çıkıyor ya. Ben sevmiyorum kardeşim. Kuralcıyım. Bu şeyimle de gurur duyuyorum, seviniyorum. Birazdan mevzu. Sana armağan ediyorum bu şarkıyı.

Al sana konu demiş. En son hangi kuralı çiğnediniz? Ya yok yapmayalım. Şu bütün dinleyicileri uyuz olacak. Hiç böyle bir şey gerek yok. Bir de konuya en büyük katılmış yavaş sağlayacak. Çünkü kuralsız bir hayatı var böyle. Her şeyi kontrol edemeyiz. Bir şey olacaksa olur. Ya bu öyle bir kontrol değil. Ben kuraldan bahsediyorum. Kontrol başka bir şey. Kural diyorum. Kuralla kontrol aynı şey değil arkadaşlar. Öyle vardır aranızda da kontrol frikler. Onlar mutsuz insanlardı. Ben o kadar kontrolcü değilim ama kural önemli. Kural varsa huzur vardır.

0: günün mevzusu şu. Kızımız poğaça yapamıyor ama konu buluyor. Bitti ya, bitti yani. Ömrünün sonuna kadar beraber çalıştığımız süre içerisinde sürekli bunu duyacak.
1: Evet,
0: yazık oldu, yazık etti kendine. Nokta nokta noktanın bir raconu var. Ama bize raconu da yazmanızı isteriz. Sadece raconu var deyip bırakmayacaksınız efendim mevzumuzu. Neyin bir raconu var? Nokta nokta noktanın bir raconu var. Maalesef ilk örneği sözleri tutmayan Şevval'den alacağız. Ya da dur, ilk örneği ben vereyim. Bize borç sisteminin bir raconu var. Önce ararsın, bir halini hatırını sorarsın. Ya bir şey söyleyeceğim, müsait misin? Yanında biri var mı? Sen bu bir racondur. Nokta nokta noktanın raconu var. Neyin raconu var? Şeva söyle bakalım.
1: Anneden izin istemenin bir raconu var.
0: Güzel, söyle bakalım neymiş?
1: Ben mesela şöyle yapıyorum. İlk girip bir odamı topluyorum.
0: Yok asla canım, sen şöyle yapıyorsundur. Anne, ben bugün gelmiyorum.
1: Bu arada evet.
0: Belli, belli.
1: Ama arada bazen hiç izin vermeyeceğini düşündüğüm
0: Allah
1: şeyler oluyor.
0: Allah sana da senin gibi evlat versin inşallah. Ya Rabbim, kurban olsun.
1: Ay inşallah ben. Çok
0: amin,
1: isterim.
0: İnşallah.
1: Dürüst,
0: senin gibi
1: açık
0: evlat.
1: Sözlük,
0: borça
1: güzel. Borça
0: yapmayan, bak yapamayan değil, yapmayan, verdiği sözleri tutmayan.
1: Merhametli
0: ama bu merhametin içinde de ulan acaba burada merhametsiz takılınabilir miydi diye hesabını da yapan, ikinci ajandası olan birini versin inşallah.
1: Amin.
0: Nasıl istiyorsun annenden izin?
1: Şöyle yapıyorum mesela, çok yüksek ihtimalle izin vermeyeceği bir şey var. Hı. Hemen gidip bir dolabımı topluyorum. Çünkü benim dolabım genelde çok dağınık. Hı. Hemen gidip bir dolabımı... Anne nasıl olmuş? Dolabımı yaptım falan. Oo, güzel olmuş kızım.
0: Tamam,
1: sen mi yaptın diyor. Kardeşine
0: evet,
1: mi yaptırdım
0: diyorsun.
1: Diyor. Evet ben yaptım diyorum.
0: Aynısını radyoda yapıyor. Mesela bir izin alacak, bir şey olacak. Abi son 6 saat Şevval pamuk görmeniz lazım. Abiciğim bunu yaptım. Abiciğim bunu yaptım. Bunu böyle yaptım. Abiciğim Sena var ya, hiç çalışmıyor. İlk dün var ya, bugün geç geldi biliyor musun abiciğim?
1: Değil mi? Evet, kendimi açık ettim şu an.
0: Kendimi açık etti. Efendim kısa bir ara, aradan sonra nokta nokta noktanın raconu var'a cevaplara bakacağız. Neyin raconu var ama şeyi de yazın yanına, yani şöyle olur, racon budur falan gibi. Burası Alem Efendim, ben Alem Efendim personeli Fatih Yıldırım. Reklamlardan sonra devam.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
8: Next. Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Ekspertise Dino Bile.
3: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul'a vermedi, sen tam merkezinde.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Bunu herkes bilir. Hepiniz birer Gökhan Özen fanısınız. Saklamayın. Şarkının yalnız ilerisinde bir bölüm var. İşte bu bölüm sanki burada bir el hareketi yapıyor gibi geliyor bana şarkıda. Şimdi dinleteyim size. Şarkının şurasında el hareketi yapmıyor mu sizce de? Bak veriyorum. Ya da ulama var, bilmiyorum.
4: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Murat Çekili dinlemenin de bir raconu var. Kafa sallanır.
1: Yaşa.
0: Elinizle de olmayan bir bateriyi çalarsınız. Murat Çekili dinlemenin raconu olur efendim bu. Hepinizin çocukluğu biliyorum. Çekili çalınca bir gözler bir bulanıyor. Raconu var, bir raconu var. Abi mesela kırmızı bisküvi yemeğin bir raconu var diyor. İlla ki önce ikiye ayırıp kırmızısını yiyeceksin ya da kırmızı olan tarafı yiyeceksin diyor. Doğru. Doğru. Dişlerinde bir kazıma vardır herhalde öyle. En dişlerle kazıma vardır. Ondan sonra yiyin. Trafikte yol istemenin bir raconu vardır diyor. Camı açarsan önce kolunu çıkarıp bir dakika işaret yapasın. Böyle bir işaret parmağını böyle bir dakika bir işaret yapasın. Yol açınca 5 işareti yaparsın. Yani eyvallah, eyvallah anlamında diyor. Önüne geçince de bir kez kısa korna dıt. Dişiz aynasından şoförün tepkisini kontrol. Yanım sönmeli dörtlü. Hakan. Hakan helal olsun be vallahi.
2: Gözümde canlandı anlattığı her şey.
0: O kadar iyi, o kadar pırıl pırıl ağdalı anlatmış ki hepimiz çok iyi anladık. Aradım ama dur bakayım çalacak mı Hakan'ın telefonu, kulağımda çalsın. Çalmıyor, Hakan'ın telefonu çalmıyor. Neyse Hakan'cığım sana sticker gönderdik. Sabit değil mi?
2: Yo, gördüm.
0: He tamam. Neyse. WhatsApp'ta iyi. Poğaçada değil de WhatsApp'ta iyi. Evet, tespit gibi tespit yapmış. Peki nokta nokta nokta yapmanın raconu vardır. Ama raconu da yazın bize. Poğaça yapmanın bir raconu vardır diyor. Ya, şevval gibi arkadaş. Olmayacaksın demiş efendim.
2: Yapmayacaksın.
0: Evet. Şevval yapmayacaksın diyor. Efendim. Dur bakayım şuradan devam edeyim. Tokalaşmanın bir raconu var. Önce hemcinsini uzaktan kes. Yaklaşıp elini uzat. Sonra kendine çek. İlk önce başın sol üst kısmı 30 derece eğik. Sonra sağ tarafa eğimli. Tak tak bir adım geri çekil. Olay tamam. Seyit Taykaya yazmış efendim. 10 numarada tespiti yapmış vallahi. Bravo Seyit. Tebrik ederiz. Neyin raconu var? Hediye vermenin de bir raconu vardır. Birine 3, diğerine 0 olmaz. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ne bu, anlamadım.
2: Nasıl
0: ben.
2: Yani?
0: Ben de anlamadım, sen de anlamadın.
2: Bence iki çocuğu olan bir baba bu.
0: He.
2: Birine hediye alırken diğerine de aynı düzeyde alacaksın ki.
0: Kızımız mesaj anlamada gerçekten iyi. Poğaçada kötü. Bilardo'da pike yazacaktı ama pide yazmış. Pike çekmenin raconu var. Hem pike çekeceksin hem çuhayı delmeyeceksin demiş efendim. Eski bilardocular bilir. Çok doğru söylüyor. Çok ince bir ayarı vardır. Gençliğimde çok pike çekmişizdir. Bir kere yırttım. Abi sağ olsun kızmadı. Sadece salon almadı bir tane. O kadar yani. İzmit'te Derince'de şey vardı. Oradaki dinleyicilerimiz bilirler şu anda bizi o bölgeden dinleyenler. Yıldız Park vardı sevgili dinleyiciler. Yıldız Park. Yani İsmet Paşa, eski İsmet Paşa stadyumunun yakınında Yıldız Park vardı. Yıldız Park yanında bir bilardo salonu vardı. Bilen var mı acaba? Derince Çene Suyu'nda, İzmit. Derince Çene Suyu'nda Yıldız Park'ın yanındaki bilardo salonunda bizi dövdüler. Sonra salonu almadılar. Şöyle yırttık diye şeyi.
2: Keşke beni de bir kere dövselerdi.
0: Yok, güzel bir şey bu değil. Hayatta. Ya, güzel bir şey. Çünkü korku yemedim. Öğrenilen bir şey. Bunu öğreniyorsun ve...
2: Bilardo'da oynamak isterim ama bir gün gidelim mi beraber?
0: Bilardo'ya mı? Beraber, evet. Sen hiçbir yere gitmem. Poğaçadan sınavda kaldın.
2: Ya lütfen.
0: Yok,
2: ama
0: çok
2: ya.
0: Çok ciddiyim artık. Bitti hayır. Artık bitti.
2: Hayır
0: bitti.
2: Gelmezseniz ben kapınızın önünde gelirim.
0: Ya.
2: Arabadan sol ses müzik açarım. Kapınızın önünde dolaşırım, gezerim.
0: Ya. Allah'tan bir şey istemenin bir raconu vardı. Dua edersin. Doğru insan olmaya çalışırsın demiş efendim. Güzel.
2: Çok güzel.
0: Güzel yakalamış. Zaten bizim inancımıza göre sabır ve ibadetle bir şey istenir Allah'tan. Bu emredilir. İnananlar öyle yaparlar zaten. Tabii ki de. Böyle olmalıdır. Bu arada, şeye inanıyorum ya. Bunu konusu gelmişken söyleyeyim hemen. İlla böyle oturup ellerini açıp şey yapmana gerek yok. Yolda yürürken falan da.
2: Evet.
0: Ben yürürken dua ettiğimi hatırlıyorum ya. Allah'ım ne olur aklı fikir ver bana yarın. Vallahi yürürken de, yatarken de, ayakta, oturarak. Yani bence her şekilde edilebilmeli. Uyumanın bir raconu vardır. Yastığı kokla, şöyle bir elinde yoğur, bacakları kendine çek, sola dön. Bir ayak içeride, bir ayak dışarıda. İkisini de sokarsan terler. İkisini dışarıda bakarsan üşür. 10'a kadar say, uyu. Cihat Kerim Gündoğan. Güzel olmuş. Ama bir şey öğrendim. En iyi uyku şekli olarak 3 yastıkla uyunuyormuş. Sevgili dinleyenler, bunu biliyor musunuz?
2: Nasıl yani?
0: Fatih Yıldırım'dan büyük hizmet. Şimdi sizlere muazzam bir bilgi vereceğim. Şöyle oluyormuş efendim. Yani konunun uzmanları bunu böyle anlatıyor. Burada ezbere şimdi sıkmayayım da. bir yastığı bacağın arasına alıyorsun.
2: Evet.
0: Ondan sonucuma sağına dönüyorsun. Bir yastığı yastığa sarılıyorsun.
2: Tamam.
0: Bir yastığı da başının altına alıyorsun. Üç yastık. Biz bunu tıpta üç yastık kuralıyoruz. Böyleymiş.
2: Peki iki kişi yatıyorsan toplam altı yastıkla mı yatacaksın?
0: Beşe düşer. Ya da dörde düşer.
2: Ben doğru uyuyormuşum o zaman.
0: Öyle mi?
2: Ben
0: böyle
2: öyle
0: misin?
2: Uyurum.
0: Bacak arasında yastık mı alıyorsun?
2: Hatta dörde bile bazen çıkar. İki bacak.
0: Nasıl yani? Anladım.
2: Yani bacak arası değil, iki bacağın altına
0: yastık koyuyorsun.
2: Evet.
0: İşte bu omurları, kemikleri vesaire rahatlatıyormuş yani.
2: Evet, ben çok güzel uyanırım o yüzden.
0: Evet, ben de denedim bunu. Bir iki gündür deniyorum. Fakat sabah kalkıyorum, benim yastığı hanım almış. daha tadını çıkarmadı o uyuma şeklini. Bilemedim onu. Nasıl uyunuyor bilmiyorum. Ama konunun uzmanları böyle söylüyor. Buradan da biz de hatırlatmış olalım efendim. Bir bacağımızı, bir yastığı da bacaklarımızın arasına alıp rahatlatıyormuşuz efendim kendimizi. Efendim. Eşi olanlar eşine sarılsın. Ya ne yastığı demiş. Efendim doktora söyleyin, bana ne diyorsunuz? Ben şey yapmıyorum. O dediğin hamile yatışı demiş.
2: Aa, öyle miymiş?
0: Öyle mi yatıyormuş? Bilemedim efendim.
2: Onlar ben da rahatlığı önemsiyor ya.
0: Doğru. En rahat pozisyonu bulmaya çalışıyor. Evet. Valla ben iki hamileliğimde de hiç yastık kullanmadım. Gayet de güzel geçti. Eşle tartışmanın bir raconu vardır. Önce sessiz kal. Ne oldu desin. Bir şey olmadı desin. Bir şey olmadı de. Bu olmamış halimi desin. Eda Hanım ne yazdınız ben? Mesajınızı düzelteceğim diye mahvoldum ya. Eşinle tartışmanın bir raconu vardır. Önce sessiz kal, ne oldu desin. Yok bir şey olmadı desin.
2: De demek istedim.
0: De diyeceğim. Neyse. Eda Hanım bunu revize verdik. Revize verdik Eda Hanım. Şunu bir düzeltelim. Nokta nokta noktanın raconu vardır. Banu Hanım yazmış. Şaşırmadık efendim. Her gün şarkı istediği için. Şarkı istemenin raconu vardır diyor. Pazartesi poğaça getireceğim size. Sarıl Bana'yı çalar mısınız? Fahri Bey diyor. Sabah çaldık ama ya. Onu sabah çaldık. Bir daha mı çalalım?
2: Çalalım.
0: Çalalım be.
2: Poğaça dedi.
0: Poğaça dedi. Akan sular durur.
2: Bir poğaça yememiz lazım bizim.
0: Evet.
2: Ekipçe.
0: Evet evet. Ya bir de yüzsüz. Bir de yüzsüz abi.
2: Yani bu poğaça şimdi, hayır diyemem yani.
0: Yapsaydın o zaman.
2: Ben kek
0: dinleyicilere
2: yapacağım.
0: Verdiğin sözü tuz. Hayır ekmek yok. Hiç yapmanı istemiyoruz.
2: Hayır
0: biz
2: öyle olmaz.
0: Biz kendimiz yaparız. İstemiyoruz ya.
2: Kabul etmem ki.
0: Çöpe atarız ya.
2: Hayır.
0: İstemiyoruz
2: yemeği.
0: Ya.
2: Yok. İlla ki getireceğim
0: getir
2: onu.
0: Getir canım biz yemeyiz.
2: Ya hayır ya.
0: Reklamlardan sonra size bu şarkıyı çalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Hem de bu şarkıyla ikam müdürümüz Banu Hanım isteği. Poğaça karşılığı tabii. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
7: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: raconu vardır. Mevzumuz bu. Neyin raconu vardır efendim? Sizce neyin raconu vardır? Efendim. Şöyle bakalım. Araba almanın bir raconu vardır. Ararsın, önce indirim istersin. İndirim gelmez. Araç başına gittiğinde de arabanın bir tekerleklerini vurursun, bir daha indirim istersin. Ne kadar koparsan kârdır demiş efendim Cihat. Evet, araba alımlarında bir tekeri vurduktan sonra da bir indirim. Abi bir 20 bin daha inelim be. Üçüncü kez yazıyorum, arayın lütfen. Şu an arayamıyoruz efendim, ikinci saatte inşallah. Sokakta laf atanları cevap verminde bir raconu vardır. Üç kişi sana laf atıyor ve satışıyorsa tanımıyorsan hayırdır la demeyeceksin. Kafayı çevirip yavaş yavaş ilerleyeceksin. Ben böyle bir şey yapmadım, burnumu kırdılar demiş efendim dinleyicimiz. Efendim.
1: Hiç cevap vermem laf atanı.
0: Laf atanı cevap vermeyeceksin. Bitti bu kadar ya. Bitti. Aman. Hayatının bir daha hiçbir döneminde görmeyeceğin tipler için ne gereği var ya?
1: Gerçekten öyle.
0: Efendim, efendim. Bahşiş vermenin bir raconu vardır. Kimse hissettirmeden avuç içinde yüzde güzel bir gülümseme. Şu an onu anladınız değil mi? O gülümsemeyi anladınız mı? Yüzde güzel bir gülümseme. Teşekkür ederken tokalaşarak verilir. Gösteri gösteri bana bakıyorlar mı diye sağ sol keserek cebe sıkıştırıyorlar. Bu yanlıştır diyor Aykut Bey, imza atıyoruz altına. Doğru söylüyor. Azlar kaba. İyilik yaparken de böyle yaparlar. Bakarlar böyle. Bir gösteriş, gösteriş, gösteriş. Direksiyon tutmanın bir raconu vardır diyor. Tek kol sol el üstte ortadan tutulur demiş efendim. Ama bu aslında hatalı bir direksiyon tutuşudur. Onu söyleyeyim.
1: Nasıl yani? Normali nasıl?
0: Yani iki elle tutmaktır.
1: He.
0: Evet efendim.
1: Hiç iki elle tutanı görmedim.
0: Ben de tutmuyorum da böyle konu yani, ama doğrusu o, özellikle uzun yolda süratliyken, özellikle süratliyken daha geçen konuştuk bunu ya, birkaç gün önce evet, konuştuk. Evet. İki elle tutmak lazım çünkü bir lastik patlasa, bir şey olsa, kontrol sizden çıksa çok zor. Onu kontrol etmek çok zor. Birinin kapı zilini çalma ya da kapıya vurmanın raconu vardır. Birisinin kapısını zilini çalması. He, zile basıp 3-4 adım geriye gitmek diyor.
1: Aa evet, evet
0: doğru,
1: yaparım.
0: Bravo. Doğru. Niye öyle dibe girmeyiz?
1: Bir çünkü anda açınca korkmasın.
0: İçeriği görme diye ya. Abi geride dur. Aslında
1: ben
0: doğrusu
1: korkmasın
0: budur.
1: Korkmasın diye yapıyordum.
0: Evet. Kapıdan bir uzaklaşma vardır. Ne bileyim, açığa girmesin. Arka tarafta belki müsait olmayan birileri vardır. O anda sürpriz olmasın falan gibi bir inceliktir, bir nezakettir efendim. Ben kapıya gelen arkadaşların, kurye işte kargo arkadaşların bu tavrını tebrik ediyorum. Hepsinde bunu görüyorum yani. Böyle biri birkaç adım geriye gidiyorlar. Bu inceliktir yani. Bravo, helal olsun.
1: Helal olsun. Ben korkmayalım diye zannediyordum.
0: Sen öyle bil ama bundan sonra devam et. Efendim, abi poğaça yapıldı mı? Konuyu kapatır mısınız efendim?
1: Lütfen, lütfen.
0: Konuyu kapatın rica lütfen. Edeceğim. Konuyu kapatın lütfen. Kahvede yancı olmanın da bir raconu var. Oynayanların oyununa karışılmaz. Kimin yanına oturduysan o hep haklıdır. İçecek söylerse içilir, söylemezse içilmez. Bitti gitti kardeşim, bu kadar ya. Gözlerle de böyle karşı tarafa işaret verirler, dikkatli olun yancılar.
1: Evet
0: böyle,
1: evet.
0: Atma onu, atma. Onu atma onu. Abi kuru fasulye pilav yemenin bir raconu vardır. İsterse Karun kadar zengin ol ya da hiçbir şeyin olmasın. Kuru fasulye pilav soğanla yenir. Soğana tepeden vuracaksın, kıracaksın. Ondan sonra da 4 parçayı bölüştüreceksin diyor millete diyor. Dinleyicimiz obasından yazmış bizlere. Zaten soğan da böyle yenir, doğru söylüyor. Bıçağından kesilen soğanla elle vurulmuş patlatılmış soğan arasında dünya kadar fark var. Bazıları yok yani, herkesler lezzettir diyor. Hiç aynı fikirde değilim. Vurduğunuz zaman bilmiyorum psikolojik midir nedir, daha lezzetli gelmiyor mu ya?
1: Ben bunun sebebini biliyorum.
0: Korkmayalım diye.
1: Ne biliyor musun bunun sebebi? Ciddi bu arada, çok ciddiyim.
0: Ben de ciddiyim hanımefendi.
1: Lütfen.
0: Buyurun.
1: Yani bunun sebebi şudur. Vurduğun zaman onun içindeki lezzet molekülleri dağılıyor içeri.
0: Şuraya bir molekül adayı sıkıştırsam var ya, çok inandırıcı olacaktı ya. Atıyorum mesela. Fortric enzimleri ortaya çıkıyor falan gibi.
1: S2 molekülleri.
0: Gibi. Uydur, nereden bileceğiz ya, uydur gitsin.
1: Gerçekten bu yüzden.
0: Hmm.
1: Bunu araştırmıştım.
0: Güzel. Vuruyorsun, o enzimler ortaya çıkıyor.
1: Tabii. İçeri yayılıyor.
0: Yayılıyor.
1: Yayılınca da tabii lezzeti %100 oluyorsun.
0: Evet efendim. Poğaça gibi değil. Poğaçanı çünkü fırına koyuyorsun. Çıkıyor geliyor. Telefonla birinin aramanın bir raconu vardır. Aramayı yaparsın 3 kere, hadi bilemedin 4 kere çalınca telefon açılmamışsa aramayı sonlandırırsın kardeşim. sonuna kadar çaldırmak racona terstir diyor. Ender Yücel yazıyor. Alkışlarımızı gönderiyoruz kendisine. Kutluyoruz. Doğru mu tespit? Evet, evet, evet. Örnek olma şansınız varsa iyiliği göstermenin raconu olmaz. Musa Bey aynı fikirdeyiz sizde ama biz orada göstere göstere bir gösteriş edasıyla iyilik yapanlardan bahsettik. Yoksa elbette biz de burada iyilik günü yapıyoruz mesela. Sabah yayınlarında biliyorsunuz. Orada göstere göstere söylüyoruz.
1: O başka
0: bir şey. Radyo dinlemenin de bir raconu vardır. Alem Efendim'den başkasını açmayacak kardeşim diyor. Ali Turan Karabiber. Ali Bey çok zarifsiniz. Sevgili dinleyiciler, yeni saatte artık telefonlar burada olsun. Olsun. Zira iki lafın belini kıralım. Bakalım aramızda kimler bugün bizleri mesai arkadaşı edecekler. Nokta nokta noktanın bir raconu vardır ve bu raconu bize yazıyorsunuz normalde. Yayına bağlananlarda da bunu koruyacağız efendim. Ha, konuya katılmak zorunda da değilsiniz. Böyle iki lafın belini kırmaya aradım da diyebilirsiniz. WhatsApp'tan ara beni yazan dinleyicilerimizi bizim Şevo arıyor. Şevo ya, poğaçacı Şevo.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de. Divan Ev var.
4: Oto Rapor Oto Ekspertiz. 14-21 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 5060 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 78.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 Plus 8'e 256 GB 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Vatanda.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta. Palem FM.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: Amilli takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Adil Demirbağ, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve İlhan Fakalı ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edildi. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20'de Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadro

0: 2002 yılında giydiği milli formayı toplamda 37 kez terletti. Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 46 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya, Adana ve Diyarbakır 33, Kayseri 24, Erzurum 25 ve Trabzon 22 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: nasıl bir bitiş ya?
1: Çok iyi değil.
0: Yani yukarıya çıkardı. Hop tepede bıraktı. Keşke şu şarkıyla Eurovision'a gitseydik ya.
1: Evet.
0: Almaz mıydık?
1: Alırdık.
0: Alırdık vallahi alırdık. İlker Bey geldi. İlker Bey iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim. Kulaklığınız varsa çıkarır sizi şöyle pırıl pırıl duyuyorum.
2: Yok, telefonla konuşuyorum.
0: İşte zaten biz de telefonla konuşuyoruz da kulaklık varsa.
2: Aracısız olarak yani.
0: Araç kiti var gibi geldi. Yani neyse peki tamam. İlker abimize hemen soralım. Raconu vardır. İlker abi bu akşamın mevzusu. Raconu vardır. Neyin raconu vardır?
2: Neyin raconu vardır? Sipariş geçmenin de bir raconu vardır.
0: Mesela?
2: Mesela esnaflarda adamlar gelirler sanki alacaklıymış gibi öyle bir sipariş geçerler ki halbuki 3 aylık borçları vardır.
0: Terbiyesiz, önce onu öde be. Alaksız insan. Öyle. Diyemiyorsun tabii, onu diyemediğin için de mecburen.
2: Diyemediğimiz için alttan alıyoruz, devam ediyoruz.
0: Abi peki burayı nasıl kotarıyorsun İlker abi? Sen de bu raconu öğrenmişsindir. Çaktırmadan borcun var nasıl denir mesela? Ben seni arayayım şimdi canlıydı, ben seni arıyormuşum gibi yapalım. Mal siparişi diyeceğim ama borcun var. Bunu bana çaktırmadan nasıl söyleyeceksin? Bunu bir anlatabilir misin? Ürün ne bu arada? Ne ürünü satıyorsunuz?
2: Biz plastik üzerine poşet imalatı yapıyoruz.
0: Ne poşet imalatı?
2: Evet.
0: He tamam. Alo İlker'im.
2: Buyur Fatih'im.
0: İlker'im bize şöyle bir 10 karton poşet istiyoruz ve koli, 10 koli.
2: Fatih'im görüşmeli bayağı oldu ya, 3-4 ay oldu ya.
0: Vallahi oldu ya, kusura bakma arayamadım, ben de işim gücüm vardı biraz. Yoğun İstanbul adama kendini unutturuyor be İlker'im vallahi.
2: Biz de rahatsız etmeyelim diye aramıyoruz ama.
0: Eyvallah. 10 koli diyorum be İlker'im be. Poşete ihtiyacımız var be. Çocukları göndereyim be. Sen de getirme, yorulma diye söyledim. Borcumuz da var ama sen onu eklersin üstüne. Biz yıl sonra hallederiz aralık gibi inşallah.
2: Önden bir görüşsek iyi olurdu ama ya.
0: İlker'im halledelim ama şimdi bizim pederle kayınvalide burada, şey yapalım. Arayayım ben seni arayayım. Çok müsait değilim şu anda yani.
2: Vallahi bu kadar tesadüf olamaz ya. Bizim kayınpeder de gelmiş. Ev almış, borç istiyor biliyor musun?
0: Hadi ya. Hayırlı olsun abi. Nereden almışlar evi bu arada?
2: Karabük'ten.
0: Eyvallah. Yatırım abi. Ev yatırımdır. İyi olmuş valla. Çok selamları millet. Ellerinden öpüyorum ikisinin de.
2: Eyvallah.
0: Sen poşetleri gönderirsin İlker'im o zaman. Araşırız.
2: Görüşürüz.
0: Borcu istemedin abi.
2: Yok.
0: Öyle bir yüzsüzlük yaptım ki şey dedi. Allah da belanı versin. Senden de para istemiyorum.
1: Öyle güzel abi dedin ki borcu unuttu bence.
0: Öyle mi acaba? İlker Bey niye istemediniz efendim?
2: Efendim anlayamadım.
0: Niye istemediniz efendim diyorum yani.
2: Yok ben borcu istedim aslında da. Siz ticaretin içinde değilsiniz ya, anlayamadınız.
0: Ben anladım onu da. Ben de üstünü kapatmaya çalıştım da biraz. Ya abi bizim şu içimizdeki insan sevgisi yine bir anlayış.
1: Evet.
0: Patlayana kadar herhalde devam ediyor.
2: Evet.
0: Böyle kötü olduğun oldu mu İlker Beyciğim? Kötü olduğun kavgalı böyle ya da artık emniyetlik, karakolluk.
2: Ya, şimdi beni bilen biliyor piyasada artık. Ben biraz aklı ağzında alamam. Tek bir laf dolaştırmayı sevmiyorum.
0: Aklı ağzında. Lan çok sevdim çok bu iyiymiş. Tabiri güzelmiş. Aklı ağzında.
2: Yani bazı şeyleri kısa kestirmeden değil, dilek söylerim. Borcu direkt isterim. Adamın karakterini direkt yüzüne söylerim.
0: Az önce bazen gördük.
2: Ya esnaf abi, ben esnafsam başkaları da adamla öğrensin derim.
0: Abiden bugün hayat dersleri alıyoruz. Racon alıyoruz.
2: Alttan almak artık günümüzde gerçekten işe yaramıyor. Karşısındakini aciz zannediyorlar. Kendilerini akıllı zannediyorlar.
0: Ağzından bal damlıyor. Bölmeyeyim diyorum.
1: Gerçekten bölersem dövecek gibi bir de.
0: İçeriden yeni çıktık. Canımızı sıkmayın diyor İlker abi.
2: Peki. Bu cümleyi çok duyuyorum.
0: Aklı ağzında, bunu aldım, yer yer kullanırım. İlker abi çok teşekkür ederiz bağlandığınız için efendim.
2: Ben de teşekkür ederim. Şunu da ekstradan söylemek istiyorum.
0: Buyurun efendim.
2: Geçenki yayınınızda bu poğaça muhabbeti çarşamba günüydü sanırım. Siz o konuşurken canım çekti, eve gidince akşam hanıma söyledim. Ya dedim böyle yayında bunu şey yaptılar dedim, canım çekti dedim. Şu an Karabük'e gidiyoruz, yoldayız ve erkek olarak alamıyorum.
0: Poğaça mı yaptı?
2: Poğaça yaptı.
0: Afiyet bal şeker olsun abi, sizin yapanlarınız var demek ki. Bizim yapanlarımız yok. İlker abi kendimi bugün poğaça yemeye öyle hazırlamıştım ki.
2: Aslında biz size çok yakındık. Biz de yerimiz iki telli de bu arada.
0: Eyvallah, bir gün bekleriz inşallah.

0: çayla.
1: İnşallah.
0: İlker abi kazasız belasız gidin inşallah.
1: İnşallah. Yola çıktık Karabük'e diye yolu gidiyoruz bakalım.
0: Eyvallah. İyi yollarınız olsun. Yolda molda çekmezse yolda belde öyle derler. Yolda belde çekmezse Alem FM uygulamasını arabaya bağlayınız. Oradan kesin siz dinlersiniz. İlker abiciğim.
1: O konuda her zaman tedarikliyiz. Alışıyoruz o konuda.
0: Canımsınız.
1: Size şunu söyleyeyim. Buyurun. Yolda belde derken bazen sizin Anadolu tabirleri kullanmanızı gerçekten çok seviyorum.
0: Eyvallah.
1: Herkesin anlamadığı cümleleri kullanıyorsunuz. Bazen bunu izah etmeye çalışıyorsunuz. Haklı olarak. Herkes bilmiyor. Adam bazen ben de kullanıyorum.
0: Şevval herkes de değil seni diyor.
2: Benden bahsediyor.
0: Senden bahsediyor.
2: Üstüme alındım ben bu arada.
1: Ya ne demek istiyorsun falan diyorlar. Halbuki toplum içinde halkın çok rahat Anadolu'da kullanılan tabirlerdi.
0: Evet.
1: Artık günümüzde bu tarz şeyler de kullanılmıyor.
0: Kullanılmıyor. Anlamıyor. Evet.
1: Sizi bu konuda tebrik ediyorum.
0: Eyvallah. İker abi yenge arama çok selam ederiz. İyi yolculuklar. Afiyet bal şeker olsun. Görüşürüz teşekkür efendim. Size sticker gönderiyorum. Dönüşte tatil dönüşünde kapının önünden alırsınız artık.
1: İnşallah tamam.
0: Tamam. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Eyvallah.
0: Erzurum'dan selamlar. Daha önce buraya geldiğiniz zaman aracınızı ziyaret etmiştim. Üzerinden çok zaman geçti. Neden bir daha gelmeyeceksiniz? Neden bir daha gelmeyeceksiniz? Burcu Hanım neden bir daha gelmediniz yazacaktınız herhalde. Şu otomatik yazdırma var ya beni mahvetti şu otomatik. Yayıncıların başının belası. Çünkü dinleyici konuşuyor yazdırıyor. Ama tabii yolda araba kontrol kullanıyor bakamıyor etmiyor. Kontrol edemiyor haklı olarak tabii. Biz de burada çevirmeye çalışıyoruz. Nasıl olacak öyle mi olacak böyle mi olacak? Erzurum'a selam ederiz efendim. Valla benim canım geçen gün yayında konuştuk mu bunu bilmiyorum ama Tatar böreği çekmişti.
2: Evet.
0: Tatar hiç konuştuk
2: dün,
0: mu?
2: Hı? Dün konuştuk.
0: He. Dün mü konuştuk?
2: Evet.
0: Dün mü konuştuk ya?
2: Doğru.
0: Tatar böreği neydi anlat bakayım.
2: Tatar böreği mantı gibi bir şey ama içinde kıyma yok. Erzurum'a ve Gaziantep'te yapılan bir yemek.
0: Güzel. Şimdi canım bir şey daha çekti.
2: Ne çekti?
0: Lor dolması.
2: Onlar ne? Siz nereden buluyorsunuz?
0: Bilen var mı aramızda lor dolmasını? Sevgili dinleyenler lor dolması. Sevgili Erzurumlular nasıl aşeriyorum? Nasıl aşeriyorum lor dolmasını? Şevval pazartesi lor dolması yapar. Pazartesi bize lor dolması. Hanımefendi biliyor mu? Betül Hanım orada mısınız?
3: Merhabalar buradayım.
0: Merhabalar. Call center mı aradık ya? Öyle bir ses tonu çünkü. Betül Hanım.
3: Merhaba.
0: Ya bunu konuştuk ama merhabayı geçtik artık Betül Hanımcığım. Betül Hanımcığım lor dolması.
3: Sadık Bey merhaba.
0: Merhabalar. Lor dolmasını biliyor musunuz? Lor dolması.
3: Yok hayır hiç yemedim.
0: Bazıları lord olması anlıyor. Lord değil. Lor dolması efendim.
2: Bir tahminim var ama.
0: Neymiş?
2: Bence peynire sarılan bir şey.
0: İnanmıyorum. İçinde lor geçiyor diye mi dedin?
2: Evet.
0: Betül Hanım'ın fikrini bir alalım. Biliyor mu? Biliyor musunuz hanımefendiciğim?
3: Sanki oradaki bir tatlının adı mıydı Lord dolması?
0: Lord dolması. Türetin ne olabilir Lord dolması?
3: Yani aklıma tatlı geliyor.
0: Yanlış.
3: Kadayıflı içine sarılan bir tatlı vardı.
0: Değil efendim maalesef.
3: Yok bilmiyorum.
0: Hanımefendi Çince tercüman. Evet. Lord dolmasının Çincesini de bilmiyorum ki. Ya da Çin'de yapılan versiyonu bilsem onu söyleyeceğim. Onu da bilmiyorum tabii. Bu lor dolması böyle yaprağa sarılıyor. İçine lor konuluyor. Ama tadı efsanedir.
3: Bildiğimiz üzüm yaprağına mı sarılıyor?
0: İşte onu ben bilmiyorum tam. Annem biliyor onu da. Hangi yaprağa sarıldığını bilmiyorum. Ama lezzet fışkırır yani öyle bir.
2: Et var mı içinde?
0: Et yok, et yok.
2: Yaprağı peynir.
0: Yaprağı peynir. Ama çok güzeldir, çok lezzetlidir. Bir sorayım, yöresel bir yemek bu. Böyle... Fransa'dan gelmişsiniz de şeyi unutmuş gibisiniz Betül amcığım.
3: Yok hayır Erzurum'a da gittim gezi için ama
0: öyle
3: yemedim.
0: Mi? Nereye evet, gittiniz Erzurum'da?
3: Kaleyi gezdik.
0: Evet.
3: Ondan sonra
0: klasik çarşı gezilir.
3: Tepe, evet çarşıyı gezdik, evet. Tepeyi gezdik.
0: Biraz genel üşünür.
3: Bir yerden evet biraz bayağı üşüdük. Evet. Eylül ayında gitmiştik.
0: Gerçekten bir tabir vardır ya bu Erzurum'da ya sümüğün donar var ya mesela. Sümüğün donar. Yani Betül'üm dondu mu?
3: Gerçekten dondu.
0: Donar abi.
3: Eylül ayında gerçekten dondu.
0: Öyle bir de
3: gerçekten
0: sen...
3: Gerçekten bayağı. Eylül'de.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Benim babam... Hiç ben babamı ağlarken görmedim. Hiç ama yani.
2: Neden?
0: Babam orijinal bir Erzurumludur. O öyle dedi bana. Oğlum dedi ben dedi yıllarca Erzurum'da yaşadım dedi. Biz de orada dedi ağladım mı donuyor diye ağlayamıyorduk dedi. Gözyaşı donuyor diye unuttuk ağlamayı diyordu ya. Ağlarsan ölürsün çünkü donar orası.
3: Donar.
2: Gözüne girer
0: gözüne
2: yani.
0: Gözüne girer abi. Buz kütlesinin gözüne girdin. O yüzden adam ağlamıyor mu?
2: Kafanı sallasan birinin gözüne girer.
0: Tabii ki de. Sürekli hareket halinde olmalı. Kanın donabilir. Her şey olabilir.
2: Aa, evet, kanın donabilir.
0: Evet, abi çok Erzurum inanılmaz. Hele bir de yaylalar maylalar falan. Yani böyle bir soğuk olamaz ya. İçine içine işliyor yani. İçine içine vursun dil. Soğuk içine.
2: Ben bir Aralık'ta gideyim.
0: Nereye? Erzurum'a mı?
2: Erzurum'a. Challenge ya.
0: Kesin gitmeyecek. Bu kız çünkü verdiği sözleri tutmadığı için. Betül Hanımcığım, siz nerelisiniz efendim?
3: Ben Ankaralıyım.
0: Ankara'nın yöresel yemeğini sormayayım zaten.
3: Bildiğimiz. Çok, zaten geçen hafta geldiniz. Evet. Yediniz mi döneri bilmiyorum. Birkaç dükkan gezdikten sonra.
0: Ya vallahi. Betül Hanım, geldiniz mi siz yayınımıza Ankara'ya?
3: Geldim, geldim.
0: Tanıştık mı sizinle orada?
3: Evet, tanıştık.
0: Allah Allah. Şimdi panelde var mıydınız söyleşide?
3: Yok, biz iş çıkışı geldik. Çocukları getirmeyen biziz. Hani video çektiniz çocuklara.
0: Evet, çocuklarınıza video çektim. Para da almadım sizden. Sizden para da almadım ben. Geldi, telefonu bana verdi, dedi ki çocuklara video çekseniz. Değil mi Betül Hanımcığım?
3: Evet, öyle oldu.
0: Çocuklara video, mutlu olmuşlardır inşallah. Çünkü çocuklar böyle şeyleri severler yani. Biz de mutlu olduk efendim gelmenize. Bu arada Ankara yayınında şimdi memur şehir ya Betül Hanım.
3: Evet.
0: Şöyle Ankara, yıllardır Ankara yayınlarında şöyle bir kitle var. Normalde gelen ya gelir orada durur 1-2 saat. Reklam aralarında sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Bekler yani dinleyici, o samimiyeti görür. Abi Ankara'dan başka bir yerde şöyle bir şey yok. Abi hemen gitmem lazım. Devlet tarihinde çalışıyor ya. 5 evet. Dakika izin aldım. Bir 5 dakika göreyim siz dedim abi.
3: O gün sohbet ettiklerimizin çoğu ya izin almış o günü özel öğleden sonraya, evet. Ya da iş çıkışı ya da mesaiye gideceğim buradan deyip bravo. Herkes orada öyle konuşuyor.
0: Bravo. Bir abimiz geldi, Savunma Bakanlığı'nda çalışıyormuş. İzin aldım diyor. 5 dakika duracağım, gideceğim dedi. Tuttu bizi, fotoğraflar çekildi, videolar çekildi. 20 dakika oldu. Abi dedi, bak seni alacaklar. Sen git, zorla gönderdik yani. Ama güzeldi, ilgi alaka iyiydi. Var olsun Ankaralılar. Betül Hanımcığım, hemen size sorayım. Raconu vardır. Bugünün mevzusu. Önce şunu sorayım. Siz Çince tercümanısınız. Çince evet. Öğretiyorsunuz. Bunun bir raconu var mıdır? Çince'nin bir raconu var mıdır?
3: Bence vardır. Çünkü neden? Çince'de 4 tane ses var. Eğer bu 4 sesi farklı söylerseniz her biri farklı anlama geliyor.
0: Racon bu.
3: Evet. Çünkü 4 de mesela bir tane örnek vermek olsa 4 de sı demek. Ölmek de sı demek. Başkası çıkmak da sığ demek.
0: Ha, tonlamaya göre mi değişiyor?
3: Evet, tonlaması değişiyor.
0: Aa, bizim Türkçede de böyle çok kelime vardır. Tonlamaya göre değişir.
2: Yaz mesela, yüz.
0: Yerim. Mesela yerim seni.
2: Ha, öyle
0: mi? Seni bitiririm anlamında. Ya da yerim seni.
2: Evet.
0: Evet. Doğru mu örnek verdim hanımefendiciğim? Doğru. Yanlış doğru. Örnek vermeyeyim. Yüz örneği verdi ama o şey eş anlamlı.
2: O eş anlamlı, evet. O eş anlamlı. Ben bir cümle çevirisi isteyebilir miyim?
0: Hayır efendim.
2: Lütfen.
0: Hem poşa yapma hem cümle çevir. Tamam, iste hadi.
2: Söyleyebilir miyim?
3: Tabii ki.
2: Poşa yapmadığım için özür dilerim.
0: Çincesi.
3: O zaman, ama bugün poşa yapmadığım için olur. Çünkü ek bugün ya.
2: Tamam, bugün yani. Poşa yapmadığım için özür dilerim. Tamam.
0: Ya Betül Hanım, bana fırsat vermediğiniz için teşekkür ederim. Bugün poğaça yapmadığım için özür dilerim. Doğrusu o. Zaman kipi yok. Zaman kipi evet. Yok. Zaman kipi
3: evet.
0: Olmasın.
3: Yani evet. İleriki zamanda yapıp yapmayacağınız hala belli olmadığı için.
0: Betül Hanım, harika yakaladınız biliyor musunuz? Sırf şu yakalamanızdan dolayı sticker gönderiyoruz. Kabul edin lütfen.
3: Yes, tabii ki.
0: Evet, bugün poğaça yapmadım, özür dilerim. Çincesi nedir bunun? Çincesi.
3: Jintian. 我没有做过，所以很抱歉。
0: Uyduruyorsunuz çünkü elin Çinlisi poğaçayı nereden bilsin? Uydurmayın şimdi.
3: Şimdi şöyle, Çin'de de poğaça var ama buharda pişiyor. Bizimki gibi fırında pişmiyor.
0: Pişmiyor ha. Çin'de evet. Yaşadınız mı bu arada? Çin'de yaşadınız mı?
3: Evet, Çin'de 6 yıl kadar bulundum. Daha sonra Türkiye'ye döndüm.
0: Nasıl, güzel miydi Çin?
3: Yani güzeldi ama evin en büyük kızı ve en büyük torun olman sebebiyle aile baskısından dolayı geri döndüm. Aslında kalabilirdim. Evet, ama burada da iyi oldu. Döndüm, evlendim. Şimdi iki tane çocuğum var.
0: Allah başınıza efendim. Çin bu arada dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Bunu da altını çizer. Değil mi efendim? Böyle doğru. Deneyler var, görüyorum YouTube'da.
3: Doğru. Telefonu yani eskiden bırak. İçin yabancılar için çok güvenli olduğu söyleniyordu ama şu an için bence tüm dünya için, yani kendi ülkesinde yaşayan kendi vatandaşları için de çok güvenlikli bir şehir.
0: Güvenli bir yer. Peki. ya yıllardır aklımıza gelen bir şey var. Bunun deneyi bir gün yapılır mı diye de korkuyoruz. Hani Çin'de herkes zıplasa,

0: deprem olur mu diye. İnşallah çocukluğumuzdan söyleyen bir şey var ya. Böyle bir deney inşallah yapılmaz. Peki Betül Hanım çok teşekkür ederiz efendim bağlanan.
1: Çocuğun varı da söyleyeyim mi?
0: Neyi?
1: Çocuğun varı.
2: Çocuğum var.
1: Yok rajonu varı söyleyeyim.
0: Hepimiz ben hiç anlamadım. Şevval yanlış anladı. Buyurun siz doğrusunu söyleyin. Rajonu var. Buyurun efendim evet.
1: Bence çocuğa kızmanın da bir rajonu var.
0: Ağzına patata neyin doğrusu nedir?
1: Sizin bu konuyu açacağınızı bildiğim için. Siz direkt...
0: Abiciğim dayak cennetten çıkmadır. İki tane yapıştıracaksın ya. Yok psikoloğa gittik. Yok bilmem ne. Çünkü işte travmalar oluşmasın. Bilmem. Ya biz de yaptılar kardeşim. Hiçbir şeyimiz yok. Canavar gibiyiz
2: gayet
0: ya.
2: Gayet iyiyiz.
0: Taşı sıksak suyunu çıkarız. Aynen öyle ya. İki tane patlatırsın.
1: Şu an bendeklerin arasındaki yaş farkı 6. Birisi 12 yaşında ergenlik. Birisi daha 6 yaşında. Öyle olunca ikisinin arasındaki farkı, yani birine bağırırken öbürüne nasıl davranmam gerektiğini düşündüğüm
0: hiç için... gerek yok. Birini dövün diğeri anlar. Öyle. Tak. Aa bak ne yaptı, bana da yapabilir diyecek. Öyle pedagoji, medagoji bunlar yalan dolan şeyler efendim. Pazarlama bunlar ya. Başka bir şey değil. Betonum neymiş peki?
1: Yani işte ben de o konudaki aradaki farkı söylüyorum. Yani hani birisiyle...
0: Şeyi merak ettim. Çocuğa kızmanın raconu var dediniz ya. Ha az önce verdiğiniz bir cevaptı. Pardon. Cevap olarak söylediniz.
1: Evet.
0: Çok ilgi olmadık ya cevabınıza. Çocuğa kızmanın bir raconu vardır. Bunu dinleyicilerimiz de cevaplasın lütfen. Çocuğa kızmanın raconunu nasıl kızılmalı? Yani anam babam usulü mü yoksa akademik bir kızma şekli mi? Hangisi sizin hoşunuza giden hangisi efendim? Onu soruyoruz dinleyicilerimize. Peki Betül Hanım Ankara'dan aradı. Çince tercümanmış kendisi. Ve tanışmışız Ankara yayınında. İyi ki de geldiler. Hanımefendiciğim görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Var olun efendim. Akşarlı oluyor. Efendim Erzurum'dan Lord olması fotoğrafları geliyor. Çok teşekkür ederiz. Ama bunu yapmayın. Biz erkek çocuğuz ya. Yani bunu yememiz lazım bizim. Çünkü böyle büyütüldük. Şuraya bak ya. Siron bilir misin Siron? Siron'u da bilmiyorsun.
2: Bir element mi?
0: Bir Google'la bakayım Siron'u.
2: Nasıl yazılıyor ki?
0: Siron işte ya Siron. Siren.
2: Tamam peki tamam.
0: Siron. S-I-R-O-N. Buldun mu?
2: Evet, Tatar böreğinin aynısı.
0: Değil, aynısı değil ya. Ama şu an bir lord olması yenirdi vallahi. Hemen geldi. Çocuğun olunca dövdü, göreyim seni diye hemen gelmiş. Dinleyicimiz bu arada lord olmasının nasıl yapılacağını YouTube linkini gönderiyorlar. Çok teşekkür ederim ama zaten anacığım yapar kendisi.
2: O kadar canım çekti ki şu ismi garip olan şeyleri. Sizin Siron'u yüzünüzden.
0: Mu? Siron.
2: Lord
0: sizin
2: olması.
0: Sizin mi olduk şu anda Şevval'cığım?
2: Yani, evet.
0: Bundan ama sonra bana... böyle mi? Bileyim, ona göre ben de öyle davranayım.
2: Hayır tabii ki de.
0: Lütfen. Kız Siron yemen lazım ya.
2: O kadar mı iyi?
0: Arkadaşlar şu Siron'u bilmeyen hayatında bir kere yemesi lazım Siron'u.
2: Bu da hamur işi bir şey.
0: Hamur işi.
2: Yufka işi gibi daha çok bir de. Yufka inceliğinde bir hamur.
0: Zaten onu böyle yufka gibi yapıyorlar, dürüyorlar.
2: Tamam.
0: Kesiyorlar, kurutuyorlar. Kışlık gibi düşün onu. İyi. Depoda saklarlar onu balkonda, ardiyede bir yerde bir şeyde. Sonra canın Siron mu çekti mesela? Hemen evdeki Siron'u çalarsın. Sironlar bizim için çalıyor anacığım dersin. Anan hemen tavaya Sironları dizer dikine. Tamam. Üstüne yoğurt, üstüne işte şey yağmağı falan filan. Çok güzeldir ya.
2: Bunun lezzetsiz olma ihtimali yok zaten.
0: Asla! Böyle bir şey olabilir mi ya?
2: İmkansız.
0: Yalanı sever, acıyı sever. Çok güzel yani. Evet.

0: Canım hiç poğaça yapma, canıma minnet. Çocuğa kızmam, raconu şudur diyor. Bakmakla olmalı sadece, baktığın anda diyor, o titreyecek diyor. Evet, Gökhan Bey yazmış. Babalarımızın usulü daha doğrusu, değil mi? Babalarımız öyle yapar. Anne gibi değil. Bağırarak, kovalayarak kızmaz yani. Babalar böyle bir bakış atar, o bitti. Hep herkese sorarım bunu. Anneniz babanız size kızar mıydı, döver miydi diye. Herkesten aynı cevap. Babamdan görmedim de anam... anam çok dövdü ya diye söylerler genelde.
1: Annenin dövdüğü yerde gül biter.
0: Bravo.
1: Tabii ki şaka. Öyle bir şey yok.
0: Bitmez
1: gül falan bitmez.
0: Bitmez.
1: Görmeyin lütfen.
0: Şiddete karşıyız. Kısa bir ara, arı dönüşünde taklit bölümü var. Ben çok eğleniyorum. Sizler de eğleniyor musunuz? Valla taklitte kendine güvenen bağlansın. Onu yapmam, bunu yapmam. Olmaz. Kimdi, Melih miydi dünkü?
1: Melih Bey.
0: Melih. Sen bir daha bağlanma o taklit köşesinde. Öbür köşeleri bekleriz ama Melih Beyciğim. Taklit bölümünde şov yapacak dinleyicileri arıyoruz efendim. Sanatçı taklidi değil, doğadan sesler. 536-901-8902. WhatsApp'tan Aramini Keltoş taklitle iyiyim yazarsanız Şevo sizi arayacak. Hatta diğer ucunda Şevo.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak. Otorapor, Oto Expertiz. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne bir

0: Dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr/dinle.com.tr 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
2: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlar...

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: sayenizde.
1: Son kez.
0: Lay lay lay lay lay lay.
1: Sayenizde.
0: Sayenizde. Yasin'cim merhaba.
2: Merhaba.
0: İyi akşamlar. Arda geldi bir de. Arda'cım merhaba,
2: evet,
0: iyi akşamlar.
2: Fatih abi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar güzel kardeşim. Taklit konusunda bakalım bu iki dinleyicimiz ne kadar yetenekli efendim. Yasin'cim ta İzmir'den arıyor. Arda'cım ta İzmir'lerden arıyor. Bakalım babalar ne kadar iyi olacaklar. Sevgili dinleyiciler, önerilerinizi bize WhatsApp'tan yazınız. Babaları şimdi tanıyacağız bakalım. Yasin, hangi konuda daha iyisin? Peki hayvan sesleri konusunda mı daha iyisin yoksa eşya sesleri konusunda mı daha iyisin?
2: Hayvan sesleri de konusunda daha iyi.
0: Bir örnekle bizi taçlandır. Mesela annesini çok özlemiş kuzu. Ama şöyle bir kuzu bu ya. Yani hani gelirsen olur, gelmezsen de olur. Çünkü şöyle bir kuzu. Bu ne ya? Nereden lan benim annem? Arda Bey, siz...
2: Ben kendim hayvancının içinde olduğum için... Bildiğim için söylüyorum zaten.
0: Tamam, peki annesini özlemiş buzağı yapabilir misin sen? Buzağı. Bu daha çok şey gibi ya. Anne altıma yaptım.
2: Hayır öyle bir şey yok.
0: Arda Bey, siz hangi konuda iyisiniz efendim?
3: Vallahi bilmiyorum ki abi, ne çıkarsa bahtımıza ya. Elimizden geleni yapacağız.
0: İlk defa deneyecek belli. O çok bilmiyorum belki. Peki ilk defa yapacaksınız diyorum belli ki efendim.
3: Evet, çok heyecanlıyım, ilk defa yapacağım.
0: İlk defa yapacak. Şevval'cim ver bakalım önerini.
4: Bence alarmı duymamış, bir anda alarm çalmış ve geç kalmış birisinin sesi.
0: Sesi.
3: Tamam. Alarm verin oradan bir tane, üçüncü de gireyim.
0: İşte bana böyle özgüvenli dinleyici lazım ya.
3: Sana alarm olsun
0: adam ya, vallahi billahi ya. Arda'cım şimdi ben alarm sesini veriyorum. Üçüncüde giriyorsun, tamam mı?
3: Aynen.
0: Evet.
3: Aynen abi.
0: Gırtlağı falan temizledi. Falan yaptı. Evet. Hazırsan başlıyoruz.
3: Allah, saat kaç olmuş? İşe geç kaldım. Hemen kalkmam lazım. Bakayım, saat 9:30.
0: İşte 7 dolman lazım ama, değil mi?
3: Tabii, aynen.
0: Git doktordan rapor al daha yani. Gitmemekçe yani. Bence iyiydi Şevocuğum, ne diyorsun?
4: Çok iyiydi bence.
0: Yasin, ne diyorsun?
2: Güzel.
0: Güzel.

0: Güzeldi. Birinci taklit okey geçti efendim. Güzel. Şimdi Yasin'den bir tane taklit isteyeceğiz.
1: Ağaçlardan ağaçlara atlayan maymun sesi.
0: Yasin bunu yap. Bunu yap var ya. Hükmen galipsin kardeşim. Şunu yapabilir. Önce ben bir yapayım sana istersen. Bir yani prova olsun diye yani. Ben bir yapayım. Önce bir provayı bir şey yap. Ya oğlum ayağın yanmış gibi değil ya. Bunun ruhunda hissetmen lazım ya. Yasin Arda'cığım bir örnek verelim Yasin'e.
1: Vah vah vah
0: vah. Vah vah vah vah oldu biraz olmadı yani. Daha gönülden hemen. Tamam yok Yasin olmadı. Ben beğenmedim.
1: Ben de beğenmedim.
0: Yasin Bey maalesef 0 puan aldınız. Arda Bey 1 puan aldı. Şimdi ikinci bloğa geçiyoruz. Buyurun.
1: Eskici.
0: Yasin eskici sesi istiyoruz tamam. Senden. Buyurun.
2: Eskici. Eskici.
0: Ama onun cümlesi de lazım yani. Eskiler alırım.
2: Eskiler alırım. Oradan alırım. Oradacı. Oradacı.
0: Fena değildi. Ne diyorsun?
1: Çok iyiydi.
0: Bence de fena değildi. Güzel de. Taklitte.
1: İyiler iyi.
0: İyiydiniz Yasin Bey. Bu taklitte iyiydiniz. Arda Bey hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Son taklidiniz geliyor.
3: Gelsin abi.
0: Evet. Sizden de ne isterim ya bilemedim.
1: Ben de şu an düşünüyorum.
0: Şey mi olsa acaba ya? Hi Barbie, hi Ken.
1: Karşılıklı bir de.
0: Şarkının adı neydi ya o şarkının adı?
1: Aquaman.
0: Aquaman değil mi? Evet. Şurada karşılıklı yapmanızı isteyeceğim. Tamam mı? Bak şimdi veriyorum. Bu muydu ya? Bu değil, bu mu?
1: Değil, ben.
0: Yok ya bu değildi ya. Ya bu değil.
1: Aquaman yazsan.
0: Yazdım, Aquaman yazdım.
1: Çıkmadı mı?
0: Çıkmadı. Neyse sürem yok, bunu geçiyorum, bunu başka zaman yapalım bunu. Onun yerine beyefendiden Boza isteyelim. Bozacı, buyurun efendim Bozacı. Arda Bey.
3: Efendim abi.
0: Bozacı.
3: Bozacı, tamam. Bozacı.
0: Ses kesildi, bir daha alalım.
1: Zada ses kesiliyor.
0: Zada kesiliyor. Biraz telefonu uzak tutun ağzınızdan. Bir daha alalım. 3-2-1 buyurun.
3: Tamam.
0: Ya.
3: Dayak yiyeceğim.
0: Birinden dayak yiyeceğim. Oğlum birine bozacı dedi diye birini dövecekler. Nereden arıyorsun sen? İzmir'de. Dövüyorlar mı abi İzmir'de bozacı?
1: Bence bu olmadı. Bir şans daha başka bir şey isteyeceğim.
0: Başka bir şey onu isteyelim. Ne olsun?
1: Bacağını ağda yapıştırmışlar aniden çekiyorlar.
0: Güzel tamam evet bunu yapalım Cevalcim, evet.
3: Cevalcim sen de öyle ölmem roket at ya.
0: Tamam ağdayı çektim bağırmanı isteyeceğiz ama telefonu uzaklaştır sesin kesiliyor. 3-2-1 ağdayı tuttum çektim.
2: Allah.
0: İmmet abi.
2: Allah.
0: Güzeldi fena değildi babalara iyiydi. Stikerleri gönderiyoruz. Yasin Eser Arda Bezmez. İyilerdi. Çok öpüyorum babalar. Var olun. Görüşürüz.
2: Teşekkürler abi. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Eyvallah. Akşamlar uğradık. Stikaları gönderdik. Reklam var. Reklamlardan sonra final için buradayız. Ayrılmayın.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Anlatanı arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Çay makinesi deyince vatan.

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Etmiyorum hem ne alakası var, sonuna geldik, bitiriyoruz. Şevo çok teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Kampanya devam ediyor Şevacığım.
7: Öyle mi?
6: Evet efendim, Uğur'un kampanyası devam ediyor. Peşin fiyatına 9 ay veren taksit fırsatı anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli sevgili dinleyiciler. Hem ev tefi hem de ticari ürünlerde Uğur'da bir kampanya var. 9 aya varan taksit kampanyası, kaçırmayınız, ay sonuna kadar süreniz var. Uğur Derin Dondurucu'da bizim yol arkadaşlarımız kalite, güven, avantaj, yerlilik, millilik hepsi kendilerinde mevcut. Bu anlamda da kendileriyle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Selam ederiz tüm çalışanlarına.

0: Eyvallah. Hadi gidelim artık. Efendim bugün ilginizi arayamıyoruz. Çünkü yemek yapamadı. Bir tedavide şu anda. Boyun fıtığı tedavisinde. O yüzden bugün yemeği ben yapıyorum. Gidince ben yapıyorum.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol. Şey, o kadar zor ki.
1: Tabii. İnsanın içi acır ya.
0: İnsan eşini eşi seçemiyor olur. Gerçekten.
1: Hayır.
0: O kadar zor değil. Ki yani.
1: İnsan eşi öyle ya, hasta görünce canı acır.
0: Hastalıkta sağlıkta abi, her zaman. Her daim. Ben hatta bugün yayına gelmeyeyim dedim kendisine.
1: Evet, olurdu.
0: O da dedi ki sen evde olunca bana sarıyorsun, git dedi. İstemiyorum dedi, o yüzden bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar burada olmak için şimdi gideceğiz. Cumartesi pazar ve enerji toplayacağız kısmet olursa. Ondan sonra cuma, pazartesi tekrar 7'de burada olmak için elimizden geleni yapacağız. Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Fatih Yıldırım com.tr benimkisi, radyonun da alemfm.com. Türlü videolarımızı paylaşıyoruz orada. Radyonuzu sosyal medyada bence destekleyiniz efendim.
1: Bence de.
0: Var mı diyeceğim bir şey?
1: Bizi sosyal medyadan takip edin.
0: Hafta sonu planın var mı?
1: Tabii ki.
0: Neymiş?
1: Annemlerin evliliğe vedası partisi.
0: Parti yapılacaksınız. Evet. Yapacaksınız. Hadi bakalım. Yollar açık olsun.
1: Çok teşekkürler. Ayrıldılar artık. Bakalım açık olacak mı?
0: Şimdi ilk defa dinleyen diyecek ki ay ne acı. Yok efendim. Annesi ve babası Şevvalciğimizin yıllar sonra bir düğün daha yaptılar da onun partisi var.
1: Evet, isteme kötü geçti, boşanmaya döndü.
0: Ama evliler zaten.
1: Ama evliler.
0: Evliler yani. Şahane bir hafta sonu diliyorum. Allah karşınıza iyi insanları çıkarsın. Pazartesi görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında Brown 52B 16 çift 0 S Series 5 ıslak ve kuru tıraş makinesi 4599 liraya. Arnika Mila Antrasit toz torbasız elektrikli süpürge 7299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem Efendi. Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.
10: Yeman, Mansur Ark, straight from Istanbul. Hell yeah.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Getir. Ekspertize. Dino Bile. Reklam.

Gökhan Tepe. Tatlım. Şimdi.

0: Benim favorim gelincik reçeli.
1: Aa, ilk defa duydum.
0: Her yerde yok.
1: Etli mi?
0: Etli ne demek?
1: Gelincik hayvan değil mi? Geçen gün konuştuğumuz
0: hayvan değil mi? Sevgili dinleyiciler, duydunuz mu? Geçen ne konuştuk biz?
1: Gelincik çok tatlı dedim. Evet dedik.
0: Tamam.
1: Onun reçelini işte mi yapıyorlar? Onu,
0: evet. Gelinciği yakalıyorsun. O deriyi birazcık şeyde salamurada bekletiyorsun. Şey etini. Tabii. Ondan sonra ondan reçel yapıyorsun. Gelincik reçeli öyle. Sen bir WhatsApp'a bak bakayım. Ne yazıyor insanlar?
1: Kuzu kaburga reçeli gördüm. İnanamıyorum.
0: Hiç şimdi Google'a gir. Google'a gir.
1: Girdim.
0: Gelincik reçeli yaz.
1: Bir de kırmızı. Kandan alakalı mı acaba?
0: Gelincik reçeli yaz.
1: Yazdım.
0: Yani gelincik reçeli neyle yapılır yaz. Daha sonra bal porsuğu reçeline baktıracağım sana. Bak bakayım.
1: Ha, çiçek yaprakları diyor.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: saat 21.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa, saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese şakşamlar. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk elinden kadınına, erkene, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Edinburgh, Kisir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Terdem'de, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şeye inat, kimene kanat, saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda Serdar yayında.

Turbulansa yeni DNA.

Hemen 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. Hemen bir tane de bakayım neredeymiş. İyi geceler. Bu geceki yayın uykuya doyamayanlara gelsin. Bak bakayım uykuya doyamayanlara gelebiliyor mu mesela? Yayın sana zahmet. Bak bakayım. Hüsü bir kontrol et bakayım uykuya doyamayanlara geliyor mu sevgili kardeşim benim.

Uykuya doyamayanlara gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. O zaman soruyorum size, gecenin konusu başlangıç olarak neye doyamıyorsunuz? Nokta nokta noktaya doyamıyorum dediğiniz ne var? Nokta nokta noktaya doyamıyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902 536-901-8902 En komedi, en mizahi cevaplara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Bir adet milli takım tişörtü hedaya Sarıyer Kola'dan. Bir kolede Sarıyer Kola içeceği gönderiyoruz yanında. Değerli dinleyenlerim, haberiniz olsun. Tamam mı? Bitti. Haberiniz olsun. Neye doyamıyorsunuz?

İbo son gün patlayacak mı acaba, yoksun İbo? Yani söyleyeyim İbo. Hani söyleyeyim yani, yoksun. Evet, bakalım neye doyamıyorsunuz. Ya sevgi fıtırcıklarım. Çoluğa çocuğa, işte eşe kocaya tabii ki kimse doymaz. Hani konu o değil ya. Ama okumayınca kızmayın bana ondan sonra. Hani başında da şey yapıyorum, anonsla da söylüyorum. En mizahilere diyorum, biliyorsun yani. Kocama doyamıyorum diyen var. Yenge, bunu bize de kocana yazsana bunu ya. Koca, aranız düzelsin yani, yaz kocana da. Neye doyamıyorsunuz sevgili dinleyenlerim? Neye doyamıyorsunuz değerli dinleyenlerim?

0: Saat kaç olursa olsun oyun oynamaya doyamıyorum demiş efendim. Yürümeye doyamıyorum. Para harcamaya doyamıyorum. Yok ya, ondan doyumsuz oluyor insan demiş efendim. Para harcamaya ondan doyumsuz oluyor. Kadınlara karşı koyamıyorum. Cavit yazmış bizim. Hasta ruh Cavit. Cavit. Kadınlara karşı. Oğlum Cavit konu o değil ya. Neymiş? He, doyamıyorum abi. Yine aynı. Kadınlara da ama paraya doyamıyorum da çok. Başka bir İbrahim yazmış. Serdar ben bahçe suluyorum diye. Vallahi bahçe bahçe İbrahim diyecektim ya. Başka bir İbrahim yazmış. Bizim İbo da göndermiş. Az daha son gün patlıyordun oğlum İbo ya. Vallahi son gün patlıyordun az daha, bakayım.
1: Serdar abi motorun benzini bitti de biraz ittim motora filan. Şarjım da %12. Beni söylediysen dönemedim. Şimdi dönüş yapıyorum, bilgin olsun.
0: Tamam İbo, sıkıntı yok. Söylemiştik seni ama tamam, sıkıntı yok. Raporla geldin, raporla. Raporla geldin yani. Sorun yok. Takım mesajları var. Geçiyorum. Doyamıyorummuş. Özür dilerim. Estağfurullah pıtırcık dinleyenlerim. Niye özür diliyorsunuz? Aşk olsun ya. Sıkıntı yok. Siz yanlış yazın. Ben zaten okumuyorum yanlış yazınca, biliyorsun. Kesinlikle ne kadar para kazanırsam kazanayım doyamıyorum demiş efendim. O hepimizde var ya. Oo bir dakika dur. Üsküdar Sefiri yazdı bana. Osman abi yazdı. Ne yazmış? Osman abi şöyle, Osman abinin burada mekanı var. Hani 24 saat çay var. Her gece değil, yalan söylemeyeyim. O tarafa geçtiğim zaman, hani ofis tarafına geçtiğim zaman Osman abi de bir çayım var. 24 saat simit bulunuyor Osman abi de falan. Hani 24 saat bulunuyor. Osman abinin yaptığı lahmacunu kimse yapamaz falan. O dinliyormuş bizi. Dur bakayım nerede? Şehir hastanesindeki Nazlıcan'a ve onun ajanı Necdet Ömer'e bir şarkı armağan edebilir misin? Seni dinliyoruz demiş. Estağfurullah Osman abi, ederiz tabii ya. Etmez miyiz? Dur bakayım. Abi çok enteresan bir mekan Osman abi de. 12'de git çay var, 3'te git çay var, 2'de git çay var. Bak çay koyayım yok. Selamünaleyküm diyorsun, kendine bir çay koy diyor. Vallahi sağ olsun yani. Şimdi abi tanıdık şarkı isteyince, selam isteyince de bir şey oluyor. Dur bakayım şöyle. Osman abi sıradaki şarkıyı çalsam mesela. Şimdi Necla Tümer'e çalacağımız şarkı yemin ederim Murat Başaran'dan Nankör. Ama inisiyatif kullanıyorum. Onu çalmıyorum. Hani Nankör'ü çalmayayım. Ne çalayım? Bendeniz Güzeller Güzeli var. İnşallah uyar abi. Dur vallahi inşallah uyar. Az daha Nankör'ü çalıyorduk. Az daha onu çalıyorduk yani. Bugün günlerden ne? Aa cuma. 12'de yayın biter. Osman abi 12.30'da sendeyim ha. Ona göre. Söyleyeyim yani. 12.30. Oku abi. Tuvalete gidemedim. Okuyup forma alacağım diye demiş efendim. Uyu diyeceğim de yarın okul yok değil mi? Değil mi yani? Popanti time. Yürü be. Nasılsınız Serdar Bey? Sağ olun efendim, iyiyim, teşekkür ederim. Saat 22 oldu. Ben yeni kalktım da özür dilerim, daha şey yani kafa patlamadı benim. İyiyim, siz nasılsınız?

Oo, Yaşar abi yazmış. Bazen bir eski tip gofret krizim geliyor. Kendimi zorla durdurmazsam bir kiloluk koliyi bitirecek gibi yiyorum demiş efendim. Nerede buluyorsun Yaşar abi ya? Sen bana göndermiştin değil mi abi? Ama abi o işte eski anlattığımız gofretler onlar değil be abicim ya. Vallahi değil ya. Değil yani.

0: Evet, bakıyoruz neye doymuyorsunuz sevgili dinleyen. Her şeyi ayrıntısına kadar öğrenmeye ve anlatmaya doyamıyorum demiş efendim. Bu dedikodu işte. Bu dedikodu ya. Hocam bunun adı dedikodu. Yani şey yapmayın, yumuşaklaştırmayalım. Yani bu dedikodu işte bu. Dedikodu, gıybet. Ondan sonra başka ne oluyor? Arkadan konuşma. Fenalık. Aklına ne geliyorsa. Hani bu o yani. Bir arayalım da haber verelim. Kendisine haberi yok galiba gıybete düştüğünden şu an. Yüksek ihtimal. Yemek siparişi verince kuryeyi haritadan izlemeye doyamıyorum demiş efendim. Benim de bir arkadaşım var. O da bir uçakları açıp sabaha kadar onları seyrediyor. Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba.
0: Abla, bu doyamadığınız şey dedikodu, gıybet, fenalık.
1: Hayır ya, dedikodu değil, her anlamda, her konuyla ilgili böyle.
0: Mesela bana en son böyle şey yaptığın, didiklediğin, her şeyini öğrenmek istediğin falan konuyu bir anlat bakayım. Dedikodu mu değilmiş, karar verelim. Bir anlat.
1: Yani öğrenmek, sadece öğrenmek değil, anlatırken de öyle. Mesela bir rüya mı gördüm? Evet. En detayına kadar anlatıyorum. Ya da bir olay mı yaşadım? İşte anlatacağım insanları en detayına kadar anlatıyorum. Ve bir bana anlatırken en detayına kadar anlatsın istiyorum.
0: İşte bu işte şimdi sözüm ona, yani çok affedersiniz ama ses tonu falan böyle idealist edebiyat öğretmeni.

0: beni gibisiniz, araştırma görevlisiniz. Ama hani araştırdığınız, öğrenmeye çalıştığınız şey böyle ilim irfan yolunda gibi, rüya tabiri, gıybet.
1: Yo, herhangi bir şey olabilir. Arkadaşım ya da işte çevremden birisi bir sıkıntısını anlatır.
0: Tamam, gıybet işte, gıybet. Gıybet.
1: Hayır, kafamda canlansın diye.
0: Gıybet yahu. O gıybet abla yahu. Hani o kime ne demiş, ona ne yapmış, onun kocası bir şey mi yapmış, şöyle mi yapmış, böyle mi yapmış, o ona öyle, aa boşanmışlar, maa yemin et evlenmeden mi olmuş, aa falan diyorsun. Bu gıybet, öyle bir anlatıyorsun ki sanki Serdar'cığım maddenin parçalanmasıyla alakalı her şeyi öğrenmeden, yani bu gıybet ya bu, gıybet. En son ne ya zaman yaptınız bunu?
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Ya işte artık kanı kimle yaptınız peki?
1: En yakın arkadaşlarımla yapmışımdır.
0: Zaten en yakın arkadaşlarınla, evet, böyle sen laboratuvarındaki çalışmaları falan konuşursunuz hep, değil mi? Değil mi?
1: Hayır, dedikodu değil, kendi hayatlarında olan şeyleri anlatıyorlar. Bu dedikodu olmaz ki.
0: Kendi hayatlarında olan şeyleri, neyleri anlatıyorlar mesela?
1: Evet, işte canı sıkkın olduğu bir konuyu anlatıyor. Ya da bir sorunu var, onu çözmek istiyor, onu anlatıyor.
0: E tabii, ben de yani sorduğum soru mesela, yani kendi iki arkadaş kendi arasında soğuk füzyonu konuşacak hali yok herhalde, değil mi yani? Ay, biliyor musun, güneşteki milyonlarca derece sıcaklık gerekmeden oda sıcaklığında gerçekleştiği öne sürülen teorik bir nükleer füzyondur bu. Yani bu, hani bu kadar girecek hali yok işte. Oda koşullarıydı, düşük sıcaklıkta falan, bunları anlatacak hali yok, doğru. Şimdi mesela kendi hayatı ne yani, Allah aşkına bak bir şey söyleyeceğim, dur. Şimdi baştan alalım. Gözünü kapat, kapat gözü. Araba falan kullanmıyorsun değil mi şu anda?
1: Hayır.
0: Ben senin en yakın arkadaşınım. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, bakalım ne kadar. Adım ne bana? Yükle bana o ismi.
1: Efendim?
0: Adım ne? Yükle bana o ismi.
1: Ece.
0: Tamam. Benim adım ne? Benim. Sizin adınız mı bu Ece? Hangisi bu?
1: Benim adım Ece.
0: Tamam, benimki.
1: Sizin adınız Serdar.
0: Hayır, en yakın arkadaşınım diyorum ya senin. Yükle bana onu. Bir isim söyle
1: tamam.
0: bana.
1: Tamam. Tamam, Gamze ya da Sena.
2: Merhaba, ben Gamze. Bak, hemen geldim. Görüyor musun? Hemen geldim.
0: Öyle olmasın, ben kendime sinir oldum öyle olunca. Tamam, benim adım Gamze. Gamze ile sabah kaçta görüşüyorsun mesela?
1: Yani işte sabah 12, 10, 1, ne zaman müsaitse.
0: Saatlere bak, sabah 12, 10, 1. Hiç birbiriyle alakasız saatler. Gıybet nerede bunlar o saatte bu? Nerede görüşüyorsunuz?
1: WhatsApp'tan.
0: Ha, WhatsApp'tan. Bir de şey, uzaktan uzağa yani.
1: Uzaktan uzağa, evet.
0: Tamam, uzak gıybet. Şimdi atıyorum mesela. O bir Gamze yazmış oldu. Bu konuşmalarımızı yazışma gibi düşünün, tamam mı?
1: Hı hı.
0: Tamam, yazdım. Ne haber canım?
1: İyiyim canım, senden ne haber?
0: İyiyim ama böyle de çok Bugs Bunny olmadık mı ya? Ne haber canım? Yani bu çok Bugs Bunny değil mi? Tamam. İyi bende, ne olsun ya. Canım çok sıkkın, biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Kutup ayıları çok yalnız.
1: Aşkım, kutup ayılarını boş ver. Ben daha yalnızım derdi.
0: Daha mı yalnız? Ay, ne oldu o çocuk?
1: Yani şimdi o zaten ne olduğunu bildiği için hayatımda.
0: Anladım. Zaten dediği şey. Bak ama görüyor musun yani, kutup ayıları ya, sana çevresel faktörlerden bahsedeyim dedim. Beni yine aşk hayatına soktu. Başka bir şey konuşulmuyor ki bacım. Yani...
1: Ya o gün içinde yaşadığım başıma garip ya da komik gelen bir olayı hemen yazarım. Hemen,
0: hemen yaz bana komik bir olay, yaz bana hemen başına. Günü şey, başına gelmiş komik bir şey söyle bana hemen.
1: Hemen.
0: Hemen, evet.
1: Bugün başıma komik bir şey gelmedi galiba.
0: Dün geldi mi?
1: Dün. Aa, bugün aslında komik değil, kötü bir şey geldi.
0: Geçmiş olsun, nen var?
1: Ya benim yaptığım meslekten kaynaklı, avukatım ben.
0: Tamam.
1: İsmimi kullanarak insanları arayıp dolandırıcılık yapıyorlar.
0: Ne yaptınız konu bununla alakalı?
1: Suç duyurusunda bulunuyorum.
0: Gittiniz, bulundunuz değil mi?
1: Henüz bulunmadım. Ama bugün aradılar, bugün ulaştılar tarafıma.
0: Normalde bunu arasak desek ya avukat hanım şöyle şöyle bir şey, hemen suçlu nöbetçi savcıya git filan der hemen. Bu... Yapmamış. Ne demişler mesela, sizin adınızı kullanarak arayıp ne demişler?
1: Para istemişler.
0: Para durduk yere.
1: İşte şu kadar şu ürünü almışsınız. Bunun ödemesini yapmamışsınız. Şöyle şöyle.
0: Şimdi para istemişler deyince insan aklına bin bir türlü mesela şey. İyi akşamlar, yanlış anlamayın. Dilenci değilim avukatım.
1: Hayır, öyle değil. Yani işte dolandırıcılık yapıyorlar.
0: Anladım. Neredensiniz siz?
1: Ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'dansınız. Tamam. Avukatsınız, doğru mu? Ne tarz davalara bakıyorsunuz
1: evet.
0: Ablacığım siz?
1: Ben serbest avukatlık yapıyorum. O yüzden şu anda her konuyla alakalı.

0: Havalara bakıyorum.
1: Sabah kalkıp Twitter'a bakıyorum diyorsun. Anladım. Anladım, tamam, anladım. İşte bakıyorum Twitter'da öyle hakaret eden falan varsa anladım. Öyle. Bir avukat bir dostum söyledi. Vallahi rakamı abartmayacağım, 6000 mi ne. Bir abla kendisi böyle bir şey, böyle bir tezgah oluşturmuş. Bir şeyler yapıyormuş, bir şeyler yazıyormuş falan. Buna hakaret edenlere gidip dava açıyormuş. Sonra davayı geri çekmek için 20 bin lira mı 25 bin lira mı ne istiyormuş. Vallahi abartmayayım ama bak yalan söylemiyorum gerçekten. 5000 tane mi 6000 tane mi ya da 500 tane mi 600 tane mi ne davası varmış.
0: Doğrudur, bu konuyu kullanan çok fazla kişi var.
1: Peki şey yok
0: yani
1: mu?
0: Yani hatta bilerek bile yapıyorlar bunu. Yani bilerek böyle değişik paylaşımlarda bulunup işte altına insanların hakaret etmesini sağlamak için böyle paylaşımlarda bulunuyorlar.
1: Anladım. Peki bunun bir şey yok mu? Mesela dava açarken bir para harcamıyor mu bu arkadaş?
0: Suç duyurusunda bulunurken harcamıyor. Yani o, onun bir ücreti yok. Yani bir avukatla hareket etmiyorsa eğer.
1: Ha, onun bir ücreti.
0: Dava masrafı yok. Evet, diğer işte tazminat davaları, boşanma davaları gibi harç ödeme durumu yok.
1: Ha, onlarda bir harç ödeme durumu yok. Hani gidip merhabalar, bu bana hakaret etti, ben suç duyurusunda bulunacağım diyorsunuz. Doğru mu?
0: Evet, doğru.
1: Anladım. Vallahi ihtar göndermede bile var ya para. Çok değişik yani.
0: Evet, zaten onunla ilgili yeni bir düzenleme de geldi. Bir ödeme yapılması gerekiyor. Ödeme yapılmazsa kişi hakkında dava açılıyor.
1: Ne, suç duyurusundular?
0: Hakaretle ilgili tabii.
1: He, mesela ben gidiyorum diyorum ki mesela sizin adınıza Ece Hanım bana hakaret etti diyorum. Dava açıyorum, parasını yatırıyorum. Doğru mu?
0: Yok, yani ben hakaret, işte ben size hakaret ediyorum. Siz gidip suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Benim bununla alakalı benim hakkımda herhangi bir dava açılmadan bir ödeme yapmam gerekiyor.
1: Abla,
0: bu
1: ben,
0: ödemeyi yapmazsam eğer dava ben, açılıyor. Ama ödemeyi size yapmıyorum bu arada.
1: Ben galiba yanlış. Bak, sizin anlattığınıza ben şöyle anladım. Siz parasını verip bana hakaret edebiliyorsunuz gibi oldu bu.
0: Evet.
1: Nasıl evet?
0: Biraz öyle.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Neyse, ben madem öyle girmeyeyim olaylara. Ya madem öyle girmeyeyim. Peki bizim Eko sormuş, diyor ki davayı kazanamayan avukata ödeme yapılmamalı. Ben eve usta çağırınca sorunu gideremezse para vermiyorum mesela demiş.
0: Ya buna katılmıyorum tabii ki de.
1: Bir de etrafta hep şey diyorlar, avukata parayı peşin verme diyorlar. Doğru mu diyorlar?
0: Hayır.
1: Doğru. Kaç yıllık avukatsınız siz?
0: Ben 8 yıl olacak herhalde, 2018'den beri avukatlık yapıyorum.
1: Noterlik sırasında var mısınız?
0: Yokum, onu yapamadım.
1: Niye?
0: Yani basit bir işlem aslında ama belge, öncelikle belge toplamam gerekiyor.
1: Sorun yok, şu an sıraya girsen 60 bininci falan olursun herhalde zaten.
0: Yani muhtemelen.
1: Yani muhtemelen. Bak gör, konuya hakimim, görüyor musun?
0: Tabii ki de.
1: Tabii, hakimim konuya. Ha, daha yeni ifade verdim diyormuşum. Şimdi dışarıdan peki bir ofis, bir büro falan filan var mı, yoksa büronuz, ofisiniz, telefonunuz mu hanımefendiciğim?
0: Yok, bir ofisim var.
1: Var ofisiniz.
0: Hı-hı.
1: Size ait.
0: Yani direkt mülk olarak bana ait.
1: Hayır,
0: değil.
1: Öyle değil yani, siz kendiniz mi çalışıyorsunuz, bir avukatlık bürosu mu orası?
0: Yok, ben kendi işimi yapıyorum ama başka bir meslektaşımla beraber.
1: Yer nerede?
0: Gaziosmanpaşa.
1: Korkma, gelmeyiz, korkma. Gecenin 3'ünde 5'inde arayıp danışan akrabalar var mesela. Ay Ece, ben bu adamı boşayacağım, nasıl yapabiliriz vallahi falan böyle alıyor musun telefonlar?
0: Yani ilk başlarda, mesleğimin ilk yıllarında alıyordum. Şu anda öyle bir durum yok.
1: Demek birkaç kişiden para istediysen duyuldu. Aman arama onu, o şey yapıyor ya.
0: Yok, kimse boşanmak istemiyor herhalde şeyleri duyunca. Vazgeçiyorlar.
1: Anladım. Size milli takım tişörtü gönderdik mi daha önce?
0: Yok, göndermediniz.
1: Tamam, şimdi sizi işaretliyorum. Çocuklar arayacaklar. Günü korkmayın, dolandırıcı değiller. Adres alacaklar. Verin adresinizi. Tamam. Size bir
0: milli... Tamam, onda sıkıntı yok.
1: Tamam, size bir milli takım tişörtü gönderiyoruz. Hadi görüşürüz avukat hanım. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun, iyi geceler. Sağ olun efendim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Avukatlık ya, bak 10 dakikadır konuşuyorum diyoruz. Ama soru sormak 5000 lira normalde. Ben mesela bizim avukata arıyor, canı isterse ulaşabiliyorum mesela. Ama ben sosyal medyacılar kadar vallahi billahi artisini görmedim. Para verip çalıştırıyorsun, bunu kötü anlamda demiyorum. Hiç ulaşamadığım için öyle diyorum. Para verip çalıştırıyorsun.

Yani çalışanın senin ama kesinlikle ulaşamıyorsun. Kesinlikle ulaşamıyorsun yani. Gece sabah 4 mesela mesaj gönderiyor mesela. Serdar Bey beni aramışsınız. La 2 gün oldu 2 gün. Abi arkadaşlarla bodo. Bu sosyal medyacılar devamlı bir yerde biliyor musun? Devamlı bir yerde. Video göndermişim ya, bir yerinde bir şey var mesela, işte atıyorum TC kimlik numarası söylenirken oradaki bipi mesela atıyorum uzun tutmuşuz mesela, onu kısaltacağız orijinal videoda. 3 gün. Yapay zeka var abi, avukatlık mı kaldı demiş. İşte böyle zannedenler yüzünden avukatlık daha da değerlenecek. Zaten çok değerli. Şimdi çok daha değerlenecek. Çok daha değerlenecek. Çünkü abi şunu bir kere şey yap. Yapay zeka zaten internette olan bilgileri veriyor size. Sen bakma öyle savunma ifade o bu falan filan yazıyor. Yapay zeka video da yapıyor. Yani. Yapay zekaya radyo programı yaptıran da var. Anladın mı? Yaşar abi diyor ki en çok para kazanan meslekler açıklanmış. Birinci sırada noteller var. Üçüncü sırada eczacıların olduğunu biliyor. Yaşar abi bayağıdır dinlemiyorsun galiba bizi. Bu 3 gün öncenin konusu bizde. 3 gün öncenin konusu bu bizde ya. Cavit yazmış Cavit. He biz de ciddiye alıyoruz. Cavit sen yaz be oğlum. Bir şey yok sevgili dinleyenler. Şey, köyün delisi. Sorun yok yani. Cavit yazmış. Evet dur bakalım. Şuradan şöyle. Ha. Dur nerede? Ha şunu gireceğiz değil mi? Tamam.

0: takıldık.
1: Abi araba sürmeye doyamıyorum demiş. Ah be, çok uzun zamandır yapmadığım bir şeyi hatırlattın bana ya. Amaçsızca şey yapardım. Araba sürerdim. Gece geç saatlerde. İstanbul'un en güzel saatlerinde. O zaman yayın 1'de bitiyordu. 1'de arabaya biniyorum. Bir bakıyorum sabah 5'te falan evdeyim. Oğlum 4 saatlik yol ne? Ben Balıkesir'de oturmuyorum ki yani, yayından sonra eve nasıl 4 saatte geldin diyorlardı bana. Gezdim ya birazcık diyordum. Gezdim amaçsızca. Şimdi yapamıyorum. Araç dizel yapamam zaten. Yapamam. LPG kaç yakıyor ya 100 kilometrede? LPG kaç yakıyor 100 kilometrede? Bugün haberlerde şey haberleri vardı. Mesela benzinli bir araçla yılda 20 bin kilometre yapıyorsanız, dizel araçla yılda 20 bin kilometre yapıyorsanız, elektrikli araçla yılda 20 bin kilometre yapıyorsanız, elektrikli araç 8'de 1 daha karlı. 8'de 1 daha karlı. Habere bak, 10 kere söyledi. Söyle, daha da bağır. Bağır, daha da bağır. Bağır. Bizim mutlu olmadığımız yerde elektrikli araç sahipleri neden mutlu bu kadar? Niçin mutlu? Bekarlar niye bekar kardeşim? Motor sürmeye doyamıyorum, tır sürmeye doyamıyorum filan mesajları. Bu şey mi, ETS mi oynuyorsunuz? Ben bu oyuna bilerek sarmadım biliyor musun? İnternette bakıyorum, koca koca adamlar böyle şey atlet falan giyip böyle otobüs kullanıyor gibi. Nereye gidiyorsun? Abi Kastamonu'ya gidiyorum filan diye. Evet. Ya oyuncuyum ben bu arada, gamer'ım, oynarım da. Öyle direksiyon mireksiyon filan yok şu anda. Kursam mı acaba bilmiyorum. Ha, dur bakalım şuradan. Başka. Eski Türk filmlerini seyretmeye doyamıyorum demiş efendim, pek. Konu nedir? Doyamıyorum dediniz ne var sevgili dinleyenler? Doyamıyorum dediniz ne var sevgili dinleyenler? Kaynanamın hakkında konuşmaya doyamıyorum. Kaynana hakkında konuşmak. Dur bakayım. Arayacağım, arayamadım. Şu galiba değil mi? Şu. Yanlış aramış olabilirim, bilmiyorum. Kadın mı erkek mi onu da bilmiyorum şu anda. Çalıyor mu çalmıyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle. Çalıyor. Tüplü 100 kilometrede 3,5.
2: Alo.
1: İç bıçık. Fakir. Alo, merhaba hanımefendi.
2: Merhaba.
1: Kaynanız hakkında konuşmaya doyamıyormuşsunuz.
2: Evet, duyamıyorum. Her gün konuşasım geliyor.
1: Kaynana ne konuşuyorsun kaynanız hakkında?
2: Vallahi aklıma gelirse bir seneki önceki konuşmalarımız.
1: Kötü yani, yapıştırıyorsunuz arkasından öyle mi?
2: Yok, arkasından da yüzüne de söylüyorum. Genelde önce eşime söylüyorum, sonra kaynanama söylüyorum.
1: Ha, yüzüne de söylüyorsunuz yani.
2: Söylerim, sıkıntı yok.
1: Nerede, yanınızda mı şu an kaynanamız?
2: Yok değil.
1: Öyle ben de derim.
2: Ama yok, yakında oturuyoruz. Mesela gün içerisinde görüştüğümüz zaman beni sinirlendirdiğimi...
1: Ne dedin? Mesela en son ne dedin? Yüzüne ne dedin? Doğru söyle bana. En son yüzüne ne dedin?
2: Şimdi yani çok şey vermeyeyim. Bir mal mülk şeyleri vardı. Orada bayağı bir saydırdık birbirimize.
1: Mal mülk şeylerinde saydırdınız mı?
2: Evet.
1: Ha, çok mu var mal mülk acaba?
2: Yani onların çapında var. Evet, bana verdiği sözü tutmadığı zaman biraz sinirlenebiliyorum. Huyumu beğenmiyorum ama arkasından da konuşmuyorum. Yüzüne de söylüyorum.
1: Anlıyorum efendim. Arsa, tarla, ev, borsa, factoring nedir kalan?
2: Şu anda tarlaları var. Bir tanesini inşallah satmayı planlıyoruz. Ya biraz baskı yapmayınca şey olmuyor.
1: Hatta şöyle güleyim, dur bakayım. Kaç para ediyor efendim tarla?
2: Ya şu an 2,5.
1: 2,5 milyon dolar, euro.
2: Evet, milyon yok, dolar o kadar değil.
1: Nerede efendim şey, tarla nerede?
2: Isparta gelen şeyde, İlavuz köyünde.
1: Kaç dönüm?
2: Dönüm olarak bilmiyorum. Ben parayla ilgileniyorum yani, bana söyledikleri şeyi.
1: Paradan size ne gelecek acaba? Hani satılınca
2: yarı
1: size...
2: Yarı yarıya.
1: 1,250 evet. Sizde.
2: Evet.
1: Anladım. Onun 250'sini enişte koparsa tek başına yemek için.
2: 500'ünü ben alsam, gerisini onlar alsa sıkıntı yok.
1: Aa, 500'ünü ben alayım, gerisi onların olsun diyorsun yani.
2: Evet, o kadar şey değil ya.
1: Oo ablam. Kayınpeder var mı?
2: Yok, hayır.
1: Tabii. Tek başına kadını buldunuz, dört bir yandan sıkıştırıyorsunuz şu an, değil mi?
2: Yok, hayır, aslında iyi anlaşırız da işte tabii para pul işleri araya girince.
3: Sat arsayı, sat parayı bize ver. Arsayı sat. Parayı bize ver. Torunlarını göstermem sana.
1: Kaç torun var?
2: Torun bir tane. Torun benim bir... oğlum var sadece.
1: Oh, şeye de ne derler ona, hani tahtın kime geçeceğini de belirtmiş.
2: Evet.
1: Vallahi güzel.
2: Tek oğluyla tek torunu ben de zaten.
1: Peki kocanız tek çocuk mu?
2: Bir tane de kız kardeşi var da. Mesela kendi soylarını yürütebilecek tek eşim var. Hmm. Bir de benim oğlum var.
1: Abla şey, orta çağda cadı avcısı mı yetiştiriyorsunuz? O ne demek yani? Kendi soylarını. Ejderha avcısı olarak bizim soyumuz devam edecek. Evet. Alevli kazıklarla şey yapacağız, avlayacağız onları.
2: Yani öyle denir ya genelde.
1: Allah Allah.
2: Ben teşekkür ederim aradığınız için.
1: Rica ederim efendim. Heh, bu aklıma gelmedi, yazmışlar. Veliaht. Veliaht sizde yani, doğru mu?
2: Evet.
1: Şey, kız kardeş görümceniz mi oluyor sizin? Neyiniz o? Eltiniz mi oluyor?
2: Evet, görümcem oluyor. Yok, görümcem.
1: Evli mi o?
2: Yok, o da bekar.
1: Nasıl büyü yaptırdıysan kimse almıyor değil mi kızı?
2: Nasıl bir lanetliysem zaten.
1: Seni gidi seni. Sen. Kaç yaşında kız, kaç yaşında?
2: Görümcem mi?
1: Evet.
2: 37.
1: Bildiğin büyü eşekliliği yedirmiş kadına.
2: Evet. Mal bölüşülmesin diye şey yapmadım ben. Fazla evliliği çok önermedim.
1: Ne olur canım, kız olsa bile yarısı da onun yani, ne varsa onun
2: tabii,
1: da.
2: Tabii, her zaman her zaman.
1: Tamam,
2: ya şimdiki düşün, satılandan biz alıyoruz. Diğer bir tane tarlayı da onun üstüne vermeyi planlıyoruz. Yani.
1: Sen öyle öbür şey. Tarlada da konuşursun. Sen öbür tarlada da kocanın şey.
0: Hayır, niye o alıyor? Biz bizimkini bölüştük. Bize de verecekler. Ya. Bana ne? Bize de verecekler. Bize de verecekler. Bana ne ya? Öbürküsünü 2,5 milyona sattılar. Bize 1,250 verecekler de 500 verdiler. Şimdi hepsini buna verecekler. Bana ne? Bana da verecekler. Ben de istiyorum. Bana ne? Bana ne ya? Bana ne? Ben de istiyorum. Bana ne? Vallahi torununu göstermem ona. Bak, yemin ediyorum, ona torununu göstermem. Sürüm sürüm sürdürürüm onları. Allah belamı versin, yaparım bunlara bak. Bana ne? Bana da verecekler. Bana ne? Bana da verecekler. Bana ne? 1,250 vereceklerdi. Hani vereceklerdi? Gidip annene konuşamıyorsun. Geliyorsun her gece burada beni yiyorsun. Bana ne? Bana da verecekler. Bana ne ya?
1: Busunuz değil mi siz?
2: Vallahi buyum. Cümleler de bana ait.
1: Evet.
0: Bana ne? Bana ne ya? Allah Allah. Bak.

0: kocam demeye bin şahit, yemin ediyorum. 2,5 milyonu sattılar mı kardeşim? Sattılar. 1,250'sini bize vermeleri lazımdı. Vermediler. O senin sümüklü kardeşin gitti, yedi hepsini yedi. Anam da hiçbir şey demedi onlara. Torununu görmeye gelmesin bir daha buraya. Bayramda seyranda ellerini öpmeye gitmem onların dedi. Benim sinirimi bozuyorlar ya.
1: Sensin değil mi bu?
2: Bu ben, gerçekten bu ben.
1: Yani. Sence nereden biliyorum, sizin eve kamera mı koydum ben? Yoksa gözlem
2: yok,
1: mi?
2: Yok, genel gelinlerin durduru şeyi budur herhalde ama bunun hepsi bana ait.
1: Anladım, laflar falan da hakaretler de bizzat sana ait değil mi?
2: Yani? Hepsi bizzat, gerçekten. Cümlelerin hepsi bana ait.
1: Anladım, enişte nerede acaba şu an?
2: Yanımda o da.
1: Yanında mı? Adam var, eli kolu bağlı yüksek ihtimal, dinleyemiyor, şey yapıyor yani. Müdahale edemiyor adam şu an.
2: Orada bile yani aynı benim olduğumda adam kulaklarına tıkıyor. Yani burada adamı bir radyo dinleyeceğiz yine senin sözler.
1: Adamın yandan sesi şey, ağzına elma sıkıştı mı? Pardon bey. İmdat. Pardon bey. İmdat.
2: Yazık, adam sessiz kalıyor, artık susayım diyor bazen.
1: Siz kaç yaşındasınız efendim, çok affedersiniz?
2: Ben 36.
1: Çok beter bir insansınız ama haberiniz olsun.
2: Yok, aslında değilim de bazen oluyor. Ya özüm de iyi bir insanım.
1: Özünüz de iyisiniz de işte sıkınca çıkıyoruz. Biz sıkamadık daha sizi. Onun için... Yani, evet, iyi bir insansınız. Neyse, adınız neydi efendim sizin?
2: Tuğçe.
1: Tuğçe Hanım, ben size bir milli takım tişörtü göndermek istiyorum ama sizi bulamadım.
2: Çok sevinirim.
1: Kapatınca bana yazar mısınız? Vallahi bulamadım sizi ben.
2: Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Rica ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
2: Görüşürüz.
1: Çok
2: iyi
1: teşekkürler
2: akşamlar.
1: Efendim. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Var olun. Kapatınca bana yazın. Size zahmet. Olur mu?
0: Bana ne? Bana ne? Allah Allah. Gideceksin, alacaksın annenden o arsayı, alacaksın parayı, buraya getireceksin. Yoksa yüzümü göremezsin, çocuğunu da gösteremem sana. Terbiyesiz adam. Allah Allah.

0: Serdar yayında.
1: Serdar Gökalp.
2: Aç aç sesini aç.

40 dönüm arazi var. 300 küçük baş. Tek damat benim. Kayınpederime aşığım. Tamam, tek damat sensin de kayınpederin çoluk çocuk yok mu? Çoluk çocuk yok mu yani kayınpeder? Erdal mı yani?

0: Abi bayağıdır oyunda gözükmüyorsun demiş efendim. Yok ya, ne zaman? Dün sabah saat 5'te girdim dün. Ama bir yarım saat falan. Bugün cuma, ben yaparım bugün, bir oyun gecesi yaparım. Hadi Fortnite'da buluşalım. Fortnite oynayan varsa eklesin beni. Gerçi bütün oyun platformlarında aynı. Dinleyiciyle oynamak güzel oluyor, muhabbet güzel oluyor. Benden şarkı falan istiyorlar orada. Yani. Ekleyin beni. Ben tabii tek tek ekleyemem sizi. Oynayacak olan varsa bugün yayından sonra karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Sisgex, hani Epic Games, Steam, PlayStation Network, bütün oyun platformlarında benim kullanıcı adım aynı. Sisgex. Bunu ne zaman desem anlamı ne diyorlar? Vallahi hiçbir anlamı yok. Tamamen uydurdum. Sisgex. Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi. Sonu da X. Sisgex. Sevgili arkadaşlar. Oyuncu varsa aramızda, hani gamer varsa beni ekleyebilir. Linç yemeden kapatayım oyun muhabbetini de. Hani linç yemeden kapatayım. Hani oyun sadece böyle, mesela böyle kahvede okey oynamak filan oyunmuş gibi davranan bir kitle var çünkü. Öyle bir kitle var. Ne yapıyoruz? Saat başı arası. Saat başı gelmiş. Tamam, saat başı, ondan sonra geliyoruz. Ver kardeşim arayı. Gelelim sonra.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

Serdar yayında devam ediyor sevgili dinleyenler. Neye doyamıyorsunuz diye sorduk. Bakalım neye doyamıyorsunuz? 0536 901 8902.

0: takıldık.
1: Selam, ben gündüz yayınında da yazmıştım. Kocam eve bilgisayar aldı, oyun oynuyor, yüzünü göremiyorum diye. Ya ben de evet hatırlıyorum, gündüz bahçeye mi çıkıp oynuyor demiştim. Aynı evde değil misiniz ya, evde oynamıyor mu yani oyun? Ne? Dur sizi ben bir arayayım ya. Kocası şey, oyun alemine girmiş, yüzünü göremiyormuş. Neden yani? Neden acaba? Bakalım. Last of Us oynuyorum. İkincisinde köpekler falan geldi, korku. Biri bitirdim, ikiye hiç niyeyse giremedim. Daha da dün baktım ama daha giremedim. Evet, kocası oyun dünyasına atılan hanımefendiyi arıyorum. Ama telefon çalmayı. Yani benlik bir şey yok abi, telefon çalmıyor şu an. Biraz daha bekleyeyim. Yok, çalmıyor. Bu hafta yeni şaka var mı? Var var. Pazar günü YouTube kanalında YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Var. Pazar günü saat 13'te YouTube'da. YouTube Serdar Gökalp. Kalp kalp kalp. Tam böğlük ortam oldu. Araç kullanıyorum. Bir taraftan çaldığım parçayı dinliyorum. Karanlık sessiz ortam. Müziğin sesini açtın arka fonda. Bir de hafiften ıslık çalmaya başladın. Yemin ediyorum 3 harfliler geldi zannettim. Tüylerim diken diken oldu. Bak. Buna benzer bir mesaj daha var. Aynı kişi mi? Tam böyle aklım gitti. Araba kullanıyordum. Bunlar aynı kişi mi? Bir saniye. Önce bir sizi arayayım ben. İkisi de hani demin ben şarkıyı ıslıkla eşlik ettim. İkisi de ödüm koptu falan demiş. Niye? Islık o kadar kötü bir şey mi ya? Ha, o kadar şey mi? Bu ama bizim söyleme sahip hani radyonun alet edevatının kalitesinden de kaynaklı. Yanınızdaymışım gibi. Heh bak onu da buldum şimdi, onu da arayacağım. Yani iki tane ıslıktan ödüm koptu diyen dinleyici. Ne olmuş buna? Bir dakika. Duymadım ki, ne dediğini duymadım. Bir daha arayacağız mecburen. Numara doğru mu? Şuradan şöyle bakayım. Evet doğru. Neymiş bu?

0: Hadi oğlum.
1: Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın.
0: Bekleyeceğim. Alo. Merhaba abi.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar. Serdar Gökalp ben abi. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız abiciğim?
0: Ben de iyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Hani demin ıslık çaldım, aklım gitti demişsiniz.
2: Yemin ediyorum abi. Hala bak şu anda konuştun, tüylerim diken diken.
0: Anladım. Yani birisi aynı mesajı başka birisi daha göndermiş. Aynı kişi misiniz acaba?
2: Yok, ben tek bir tane mesaj gönderdim abi.
0: Anladım. Bunda paranormal bir şey var biliyor musun? Aynı mesajı aynı şekilde iki kişi. Hani paralel evrende bir tane daha sen varsın.
2: Ya şöyle söyleyeyim abi. Bir saniye sağa çekeceğim hemen.
0: Tamam abicim, iyi, peki bekliyorum. Tamam.
2: Trafiği de tehlikeye atmamış olurum.
0: O nasıl dörtlü ya?
2: Hoparlörden, araçtan konuştuğum için yankı yapıyor. Kulağımı alacağım ondan sonra.
0: Hiç önemi yok abi. Neredesiniz? Hangi yoldasınız acep?
2: Şu an abi Sandıklı'dayım. Sandıklı civarındayım.
0: Adınız ne?
2: İsmim Hakan.
0: Tamam Hakan abi. Eve mi gidiyorsun? Aha, tamam bekleyeyim ben. Tamam.
2: Hemen bir saniye abi. Kulağımı alacağım. Yaştan çıkartacağım.
0: Peki. Ben de işte ne yapayım, öyle geldim radyoya.
3: Evet abicim, şu anda çok net tamam olması yani lazım sesin.
0: Tamam. Nereden nereye gidiyorsunuz abi? Issız yollarda mısınız?
3: Yok, ıssız yollarda değilim de siz o parçayı çaldığınızda karanlık bir ortamdaydım. Karanlık bir yoldaydım.
0: Evet.
3: Böyle birdenbire müziğin sesi yükseldi.
0: Hı hı.
3: Akabinde senin ıslığın böyle ılık ılık ensemde patladı, öyle diyeyim abi ben sana.
0: Anladım. Biraz şey yani korktunuz birazcık.
3: Ya ürperdim, evet, bu ses nereden geliyor? Beklemiyordum çünkü o esnada hem müziğin sesinin yükselip hem sizin ıslığınızın devreye girmesi. Çünkü çok net bir şekilde geldi, sanki arkamda bir ıslık çalıyormuş gibi.
0: O işte genelde abi şey diyorlar mesela, telefon bağlantılarında da diyorlar bana. Mesela şaka yapıyorum, telefon şakası falan, insanlar şey yazıyorlar. Kandırmayın lan milleti, böyle teknoloji mi var? Adam yanında konuşuyor. Telefon bağlantısı değil ki bu falan diyorlar mesela bana.
3: Yani yemin ediyorum öyle bir teknoloji var. Ben birebir şahitim konuyor. Çünkü tüylerim diken diken oldu, o kadar.
0: Sağ olsun, var olsun. Vallahi iyi ki var. Bir lahmacun ustası benim telefon şakamın altına şey yazmış. Böyle bir teknoloji yok. Olsa ben alırdım yazmış mesela.
3: Yani.
0: Demek abi, lahmacun şimdi yaparken lazım oluyor demek ki. Hüseyin kes onu. Aman abi linç yersin. Hüseyin bas düğmeye, kes onu. Aman abi, sen değil bile kapattıktan sonra linci ben yerim ha, aman yani.
3: Ya şimdi şöyle abi, ben uzun süredir, yıllardır sizi dinliyorum.
0: Evet.
3: Telefon şakalarınızın hastasıyım, öyle söyleyeyim
0: sağ
3: size.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
3: Ve yani bu Türkiye için konuşayım, tapsınız konuyla alakalı, en üst noktadasınız.
0: Estağfurullah
3: gerek
0: abi.
3: Konu, çok gerek yaratıcılık, gerek sizin girdiğiniz o büründüğünüz rol inanılmaz.
0: Teşekkür ederim abi, yakalamışken sorayım şey, favoriniz hangisi telefon şakalarında? Benim
3: abi,
0: şakamı
3: benim
0: dediğin.
3: İlk duyduğum şaka bu Çankırı yolundaki papatya şakası vardı ya. Yani ben onu herhalde 100 defa dinlemişimdir, böyle ara ara moralim bozukken açarım, gözümden yaş gelir gene dinlerken, öyle söyleyeyim.
0: Bana geçen
3: efsane
0: gün,
3: yani.
0: Bana geçen gün çok resmi, böyle çok protokol bir yerde bir iş için gittik oraya. Orada işte birisi benim şakalarımı biliyormuş, söylemeyeyim şimdi görevi yetkiyi. Merhaba efendim, merhaba falan dedi. Ya şakalar dedi sizin mi? Tabii dedim, benim şakalar dedim, benim dedim. Ya dedi, bundan dedi yıllar önce dedi bu papatya tarlası mıydı neydi, öyle bir şaka vardı dedi, çocuk dedi telefonu kaybetmiş falan, ona dedi çok gülmüştük, ona benzer şakalar yapar mısınız lütfen?
3: Efsane.
0: O arkadaş efsane kimse yani. O arkadaş kimse onun gibi şakalar yapın dedi, o da benim diyemedim biliyor musunuz yani, abinin yetkisinden dolayı düzeltemedim abiyi. Hani ya. O sizin dinlediğiniz o papatya şakası da bana ait sayın abim diyemedim adama ben.
3: Yani çok yazık olmuş, öyle söyleyeyim, ama şu var abi, bu biraz da karşıdaki insanın şakaya verdiği tepki büyük bir şans yani, konuyu sanatsal bir pozisyona taşıyor ondan sonra. Karşıdaki insan da sizin aradığınız maden şeklinde çıkıyorsa eğer, efsane bir sisteme dönüşüyor yani, filmi çekilir, öyle söyleyeyim ben size yaptığınız şakanın.
0: Tabi abi, şimdi söylemesi abi şöyle bir şey var, herkes aynı tepkiyi vermiyor. Bazen şakalarda karşı tarafın tepkisizliğinden dolayı bana kızıyorlar. Ben mesela onda Allah Allah ne yapabilirim ki ben bunda diye düşünüyorum. Yani şimdi sizi arıyorum mesela. Diyorum ki hop oğlum, benim kıza yanlış yapmışsın falan. Sen aman abi, canım abim, şöyle abim. Sen mesela tepkiyi böyle veriyorsun. Başkasını arıyorum, bizim kıza yanlış yapmışsın diyorum. Ne olacak filan. Yani şimdi bu adınız ne sizin?
2: Hakan. İsmim Hakan.
0: Hakan. Mesela sizin adınız Hakan, benim adım Serdar, başkası Ayşe, öbürküsü Mehmet. İnsanların isimleri farklı olduğu gibi

0: tepkileri de farklı olabiliyor. Bu karşı tarafın tepkisini ben ayarlayamam ama sizin gibi düşünen insanları gördükçe valla çok mutlu oluyorum abi. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ya abi diyorum ya, hakikaten şöyle inanılmazsınız. Şimdi ben şuna da hastayım. Bir genelleme var. Şakayı başlattığınız andaki insanların verdiği bu artist efelenme tepkisi ve ondan sonraki geri vitesler var ya, arda arda.
0: Evet abi.
1: İnanılmaz yani.
0: O seviliyor. Mesela şey diyen de var abi, ben yani kendi radyo programlarımda da çoğunluk ne isterse o tarzdan yürüyen bir adamım. Herkes şey diyor mesela, Yusuf Yılmaz Çelik, Yusuf Yılmaz Çelik, Yusuf Yılmaz Çelik diyor mesela. 3 kişi diyor ki mesela, ya yine mi Yusuf Yılmaz Çelik? Kusura bakma, şimdi 3000 kişi Yusuf Yılmaz Çelik istemiş.
1: Yani kesinlikle. Hani o artık bir mihenk taşı olmuş, öyle söyleyeyim.
0: Sağ olun
1: Yusuf
0: abi.
1: Yılmaz Çelik başımızın tacı. Senden sonraki ikinci karakter o bizim için.
0: Abi dışarıda Yusuf diyorlar bana ya. Allah. Yani bazen...
1: Abi gayet normal, çünkü özdeşleştin. Yani o karakteri yaratmak Allah'a mahsustur. Ama can veren karakter sensin ve inanılmaz yakışıyor sana.
0: Sana tişört gönderiyorum abi. Giydikçe beni hatırla. Öpüyorum.
1: Görüşürüz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ya benim eğer naçizane yolun Antalya'ya düşerse, böyle Antalya'nın girişinde güzel bir zeytin bahçem var. Bahçeli bir evdeyim.
0: Süpermiş.
1: Seni de ağırlamak isterim abi.
0: Abi Antalya'ya düşersek haberleşiriz. Hani siz gelirsiniz, ben giderim.
1: Başımın üstünde görüşürüm. Yerim var. Aynen, bir mangal yapayım, bir et yedireyim sana, öyle söyleyeyim.
0: Eyvallah abi, teşekkür ederim.
1: Seviyorsun çünkü yemeği, biliyorum.
0: Sağ olun abi, teşekkür ederim.
1: Başımın üstünde yerim var her zaman.
0: Eyvallah, sağ olun abi, teşekkür ederim, var olasın.
1: Teşekkürler, çok sağ olun abi. Mutlu ettiniz, beni aradınız. Çok memnun oldum.
0: Sağ olun abi, görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, var olun, sağ olun. Şimdi mesela şakadan konu açılınca şöyle bir şey var. Hani birisi şey yazmış mesela, işte şu şaka benim favorim. Öbürküsü yazmış, emlak terörü dedi mi tek geçerim. Bir tanesi çek senet yazmış. Bir tanesi şey şakası yazmış. Biri demiş ki şu iyi değildi, bu iyi. Bir tane ya kardeşim, yelpaze bu zaten, ben yıllardır bunu oturtmaya çalışıyorum. Her şakamı beğeniyorsan zaten sadece sana hitap ediyorum demektir. Benim onunla hayatım boyunca işim olmadı. Hani 10 tane şaka yapıyorsam 2 tanesini beğenmesen zaten. Yani o 2 tanesini de başkası beğensin abicim yani. Vallahi 2 tanesini de başkası beğensin. Senin de beğeneceğin şakalar yapıyor. 10 tane şakam var. 8'ini beğenmişsin, 1'ini beğenmemişsin. Benim oluşturmaya çalıştığım yelpaze bu zaten. 10 şakayı da sen beğeniyorsan demek sadece sana hitap ediyorum ben. Bunda bir sıkıntı var. Eve gidip ağlarım ben yani. Niye sadece bu adama diye. Dur, aynı mesajdan 2 tane var dedim ya. Bir tane daha var, onu da arayayım. O da hani ıslık çaldın aklımı aldım falan yazmış o da. Allah Allah. Islık o kadar net mi geldi ya? Dur bir daha yapayım. O kadar net mi geldi? Bir tane daha var. Onu da bir arayacağım. Nerede? Arayamıyorum ki. Heh. Şuradan şöyle yaparsak herhalde arayabilirim. Eskiden ne güzel ya. Sadece dokunuyordum. Dokunduğum numarayı arıyordum. Burada bütün sistemi değiştirdiler. Orayı burayı parmakladılar, karıştırdılar. Şimdi bir saat sonra aradım galiba, değil mi? Tamam. Çalıyor mu? Tamamdır, çalıyor. Peki. Alo. Alo.
2: Alo, buyurun.
0: Selamlar abi.
2: Aleyküm selam, buyurun.
0: Ürkmeyin ürkmeyin, radyo Serdar Gökalp ben.
2: Merhabalar.
0: Serdar Bey. Nasılsınız abi, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Ya ben arabadan indim, eve geldim. Radyoyu kapat dedim de beklemiyordum bu numarayı.
0: Pardon abi, siz de aynı mesajı bir dinleyicimiz daha çekmiş. Siz de şey yazmışsınız. Aga aklım çıktı, gece karanlıkta araba sürüyorum. Sen de ıslıkla şarkıyı eşlik edince arkamda sanki biri ıslık çalıyor gibi geldi. Buna benzer aynı, yani neredeyse aynı mesajı başka bir dinleyicimiz de çekmiş Antalya'dan. Dedim ki ikiniz paralel evrende aynı kişiler misiniz acaba?
2: Yok canım, olabilir yani. Öyle bir durum ki arkadaşlarla biz akşam buluşması yaptık şöyle işten sonra falan. Oturduk. Tam hadi gidelim, yarın da sabah tekrar işe gideceğiz diye ayrıldık. Çıktım, tam bir karanlık yola girdim. O arada da işte tam o ıslık sesi görünce arkaya döndüm, böyle bir ürktüm falan. Allah Allah, sonradan dedim herhalde bu kendi yapıyor.
0: Nerede ıslık sesi, nerede? Nerede duydunuz o, yani?
2: O şarkı çalıyordu ya o arada.
0: Tamam tamam, yani siz neredesiniz? Yanlış sordum, özür dilerim, pardon. Islık sesini nerede duydunuz? İl olarak neredesiniz? Ülke olarak neredesiniz?
2: Viyana'dayım.
0: Ha, Viyana'dasınız.
2: Viyana'daydım siz. O ara... Evet, o ara Viyana'nın biraz dışında böyle bir kendi araba yıkama şeyleri var böyle.

0: O kendi araba yıkama yerleri var.
1: Tamam.
0: İnsanlar kendi arabalarını yıkıyor. Orada buluşuyoruz arkadaşlarla.
1: Tamam.
0: Oradan tam çıktık, ayrıldım. Bir arayola girdim. Allah, bir ürktüm böyle.
1: Anladım.
0: Garip bir şey oldu ya.
1: Tamam. Demek ki bizim tamam ses kalitesi iyi. Selahattin'e, bizim teknik müdürümüze selam ediyoruz burada. Demek ki tamam. Burada çaldığı mısırı adamı ensesinde
0: Çok
1: çalıyormuşum gibi.
0: gerçekçi geldi ama. Çok gerçekçi geldi. Yani bir de bu nasıl olduysa arka taraftan gibi geldi böyle. Bir ürktüm böyle, ne oluyor falan dedim.
1: Bunlar hep para işte abi.
0: Garip.
1: Bunlar hep para
0: Ne
1: bu.
0: oluyor bunlar?
1: Bunlar hep para işte, alet edevat, bu surround dağılım falan filan. Bunlar hep para yani bunlar.
0: E tabi canım, radyoya o kadar yatırım yapıyorsunuz.
1: Ya işte abi, Viyana'da mısınız şu anda?
0: Evet, Viyana'dayım.
1: Tamam, geliyor musunuz iş işte Türkiye'ye?
0: Geliyorum, hatta yazın bilmiyorum, yukarılarda görür müsünüz mesajları da, yazın tam çıktım yola, şöyle Alem FM'de çıktım, sen Fatih hep yol boyunca onları dinledik bir gün
1: Anladım.
0: boyunca.
1: Anladım abicim. İyi, peki isim neydi sizin?
0: Soner Yılmaz.
1: Tamam Saner abicim. Teşekkür ederim. İyi geceler dilerim. Öpüyorum. Görüşmek üzere.
0: Oğlum, ben teşekkür ederim
1: Sağ
0: abim
1: olun.
0: için. Yaptım.
1: Teşekkür ederim abi. Ne demek? Rica ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Yalnız söylemeyeyim diyorum da adamın sesi gerçekten çok net. Yanınızdaymış gibi demiş. Yanımda zaten. Ben hiç hayatım boyunca, hiç mesleki hayatım boyunca hiç telefon bağı, hep sizi kandırıyorum ben. Bu bağladığım kişiler hep eş, dost, akraba. İşte demin ki amcamın oğluydu mesela. Hani müsait misiniz? Akşam benim stüdyoya gelin diyorum. Geliyorlar. Onlar burada böyle sessiz duruyorlar mesela. Telefon bağlayacağım zaman telefonmuş gibi konuşuyorum. Konuşuyorlar. Bu. İşin sırrı bu. Yani. Bu kadar. Şakalara reklam alıyor musunuz demiş efendim. Almasam da aldı diyorlar. Şakaların ana sponsoru Sarıyer Kola sevgili dinleyenler. Serdar Gökalp telefon şakalarının ve Serdar yayınlarının ana resmi sponsoru Sarıyer Kola.

0: Merhaba, radyo mu? Alo, buyurun, Galaxy Taksi. Taksi yok. Alo, buyurun. İbrahim'in derdi ne? Anlamadım. Sevdiği kızı mı vermemişler? Oo, bundan sonra böyle kaçırdığınız şeyleri anlatmayacağım. Podcast'ten dinlersiniz. Evet. Alem FM uygulamasından bütün podcastlerimizi dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bütün. Hepsi onu. Hepsi dinlenilebilir değerli dinleyenler. Alem FM uygulamasında. Hatta şöyle bir dakika bir şey kontrol edeceğim. Serdar yayında. Tamam. Bizimki burada. Tamam. Serdar yayında. Serdar Trafik'te, Serdar yayında, tamamdır. Bütün podcastler var orada, tamamdır sevgili dinleyenlerim. Sonra dur bakalım. İbrahim'in ses kaydı dünkü ses kaydı gibi de. Yok yok, vallahi yeni gönderdi. Evet, yeni gönderdi, bak. Bir daha dinletin.
1: Buradayım abi.
0: Başı gitmiş zaten. İbrahim, inanmıyorlar, yeni ses kaydı olduğuna inanmıyorlar. Günün tarihini söyleyerek bir ses kaydı gönderir misin bana? Saati ve tarihi söyleyerek, yani şöyle yapalım. 18 Eylül 2026 Cuma, ben İbrahim buradayım falan diyor. Böyle bir şey gönderir misin bana İbrahim? İnanmıyorlar. İyi ki çocuğu dün bir kere kurtarmaya çalıştık ya, iyi niye? Vallahi billahi bak, yani iyilik yapma eline yapışır. Öyle değildi, neydi o, bir şeydi o. İyilik yapma eline yapışır mıydı, bir şeydi o. İyilik yap denize at mıydı? O da uymuyor. Ben de buradayım. Evlensin de başı göğe ersin İbrahim'in. Orijinal güldüm. İnşallah, hadi bakalım. İnşallah evlensin İbrahim, inşallah. Buyur abi yazmış Levent abi. Estağfurullah abi, siz buyurun abi. Buyur abi derken niye böyle lahmacuncu gibi karşıladın beni? Ha? Manisa Akhisar. Akhisar Çamönü Mahallesi. Selamlar. Merhaba efendim. Dur bakalım İbrahim göndersin şeyi. Dur. İbrahim zaten bugün yayına bağlayacağız en son. Giderken bağlayacağız yani İbrahim'i. İbrahim evlendi, bitti. Bugün son İbrahim'in. Son bugün. Son. Bugün bitti. Evet. Bekliyoruz. Çocuk gönderdi mi kaydı? Gönderdi galiba. Şu galiba değil mi? Bakayım. Bir saniye.
1: Buradayım abi.
0: Ha yok, değil, değilmiş. Bekliyorum. Şimdi bekliyorum. Gelir gelir. Birazdan gelir. Çocuk dinliyor. Merak etmeyin. Yani. Gelir. Hani bir dakika süre veriyoruz ya ona. Daha onun bir dakikası dolmadı daha. Şey yok. Sorun yok yani. Hadi İbrahim. Kıvıramıyorum da. Hadi anlıyorlar aramızı. Anlıyorlar İbrahim. Hadi.

İnternet aracılığıyla radyo dinliyorum. Artvin. Elif ben. Merhaba. Bu şarkı da şey, hani ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur filan diyor ya. Hani bu şarkıyı ilk radyoda çaldığımda şikayet gelmişti. Serdar'cığım yakışmıyor, seni çok seviyoruz ama öyle babanızım babanızım filan demesen. Hani teaser zannettiler bunu. Demek ki şeyle Barbaros'la benim sesim birbirimize benziyor demek ki yani. Orada hop hop yapacağım. Abi ne diyecektim? Bir şey deme oğlum, ben şimdi seni arıyorum zaten. Bedduanı hani bitirdik, cumadan cumaya kadar yapıyoruz bunu biliyorsun. Şimdi yeni bir beddua seçeceğiz İbrahim. Seni arıyorum ben şimdi. Dur bakayım. Şöyle. Seni düşüyoruz artık.

0: Evet. Alo.
1: Efendim abi.
0: İbo.
1: Buyur abi.
0: Kardeş. Mission complete. Görev tamam.
1: Abi. Öyle mi abi?
0: Görev tamam. Cuma'ya kadardı biliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Evet. Görev tamam. Elimizden geldiğince hani bir şey 40 kere söylersen olur dediler. Biz 40'tan fazla söyledik. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah sevdiğini alırsın İbrahim. İnşallah, hayat sana istediğin şeyleri verir İbrahim. İnşallah. Ama şöyle bir şey var. Hani bu görev bittikten sonra da elinden geldiğince bizi dinle. Eğer nasıl olsa tamam ya, görev bitti deyip dinleme.
1: Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben seni ilk nerede dinledim biliyor musun?
0: Nerede abiciğim?
1: 2020'de mi? 2019'da mı ne? Ben cezaevindeydim.
0: Evet abi.
1: Bolvadin tarafındaydım. Orada ben seni rastgele büyülü şakalarından dinliyordum. Oradan ben seni biliyorum.
0: Ne şakalarımdan?
1: Böyle büyük hikayeleri falan anlatıyordun. Cinli minli. Oradan evet. Biliyorum ben seni.
0: Ha, beni oradan biliyorsun. Tamam. Geçmiş olsun kardeşim. Hani beni dinlemezsen şayet evlenemem, onu da söyleyeyim. Tamam, ben artık...
1: Yok abi senin...
0: Artık seni yoklamayacağız. İbrahim burada mısın falan filan diye. Başka bir bedduaya geçeceğiz. Tamam. Şimdi artık yoklamayacağız seni. Senin işin tamam. Bizden yana tamam. Canı gönülden söylüyoruz. Bak mesajlar da geliyor. İnşallah evlenirsin İbrahim.
1: İnşallah abi.
0: İnşallah. Bak hatta dinleyici seni öyle kabullendi ki. İbrahim'in yerine ben attım demiş. Bak ne göndermiş bakayım.
2: 18 Eylül 2026 Cuma. Buradayım be, buradayım.
0: Görüyor musun? Demin sen göndermedin diye.
1: Eyvallah.
0: Seni kurtarmaya çalışan dinleyiciler var yani.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim hepsine.
0: Rica ederiz. Hadi. Öpüyorum İbrahim. İnşallah evlenirsin kardeşim.
1: İnşallah abi. Allah razı olsun.
0: Evet, eyvallah. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol, var ol.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, İbrahim'i düştük. Bak hatta İbrahim'in işaretini de kaldırıyorum. Buyurun efendim, yeni dua için. Pazartesi direkt o dua ile başlayacağız. Yeni dua için. Kimin duasını bir hafta boyunca dillendirelim. Biz buna beddua diyoruz ama hani normal dua da oluyor biliyorsun. Kimin duasını bir hafta boyunca dillendirelim. Olmasını istediğiniz şeyi yazın, bir tanesini seçelim. Arayacağız bir hafta boyunca. Pazartesiden Cuma'ya devamlı onu söyleyeceğiz. Hani İbrahim'in inşallah evlenirsin İbrahim. Onun öncesinde inşallah ceza yersin falan var ya. Kimin duasını bir hafta boyunca dillendireceğiz? Buyurun 0536 901 8902 0536 901 8902. Hala İbrahim'e inşallah evlenirsin mesajları geliyor. İnşallah, hadi bakalım. 536 901 8902. Değerli dinleyenler, kimin duasını bir hafta boyunca dillendireceğiz? Duanızı yazın. Benim yazanlar var. Ya duanızı yazın da seçelim be sevgili dinleyenlerim. Olur mu?

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba hanımefendi, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İnşallah bebeğim olsun diye dua edelim, doğru mu?
1: Doğru.
0: Şartları kabul ederseniz

0: pazartesiden cuma gününe kadar her aklımıza geldiğinde ben ve dinleyicilerimiz, adınız nedir?
1: Rahime.
0: Kim?
1: Rahime.
0: Rahime inşallah bebeğin olur diye dua edeceğiz. Her seferinde i̇nşallah. Bunu söyleyeceğiz, tekrarlayacağız, tamam mı? İnşallah. Şartlar şu: gündüz yayını için şart koşmuyorum. Gece Serdar yayında saat 10'da başlıyor. Pazartesiden cumaya kadar bir dakikasını bile kaçırmayacaksınız. Rahime neredesin dediğim anda bana sesli mesaj göndereceksin. Buradayım Serdar, buradayım Serdar diye. Yoksa duanı etmeyi bırakıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: İnşallah.
0: Diye. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Bak, mühürlüyorum sözleşmeyi, tamam mı?
1: Tamam.
0: Pazartesi günü Rahime, Hüseyin'cim not alıyorsun. Bir saniye Hüseyin'e yazdıralım. Not alıyorsun. Pazartesiden itibaren Rahime inşallah bebeğin olur diye ben ve dinleyiciler söylüyoruz. Hatta şu andan itibaren. Ama telefonu kapattıktan sonra hemen başlıyor. Rahime neredesin dediğim anda bir dakika içerisinde bana sesli mesaj göndereceksin.
1: Tamam.
0: Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü Serdar yayında programında, tamam mı?
1: Tamam. Şu an içinde gönderecek miyim?
0: Şimdi kapattıktan sonra dersem göndereceksin, olay bitti.
1: Tamam.
0: Tamam, kapattıktan sonra dersem göndereceksin yani, tamam?
1: Tamam.
0: Hadi görüşürüz Rahimeciğim.
1: Görüşürüz.
0: Sağ ol, teşekkür ederim, bay bay, görüşürüz. İnşallah bebeğin olur Rahime. İsteyen herkese Allah bir evlat nasip etsin inşallah. Hayırlısı ile analı babalı büyüsün. Hani Rahime Hanım üzerinden etrafımızda da var çok böyle evlat sahibi olmak isteyen. İsteyen herkese inşallah Allah bir evlat, 1, 2, 3, 5 artık sayısına ben karışmayayım. İsteyen herkese Allah nasip etsin inşallah. Bak, mesajlar geliyor. Rahime inşallah bebeğin olur. İnşallah bebeğin olur Rahime. İnşallah bebeğin olur. İnşallah bebeğin olur. İnşallah çocuk sahibi olursun Rahime demişler. Efendim inşallah. Hadi bakalım. Rahime inşallah. Rahime inşallah bebeğin olur. Sağlıkla, saatle kucağına alırsın. İşte bak şeyler, dualar gelmeye başladı. Hemen denemesini yapalım. Rahime Hanım neredesiniz? Bir dakikalık süreniz başladı. Neredesiniz? Buyurun bakalım. Başladı süreniz. Ona göre söyleyeyim size. Ya bu da şimdi şey, enteresan bir konu şimdi. Rahime yazmasa bile ben Rahime'nin duasını nasıl düşüreyim ya? Hani yani. Oğlum ben nasıl düşüreyim yani? İnşallah bebeğin olur Rahime abla. İnşallah, inşallah, inşallah. Hadi Rahime, hadi bekliyorum, seni bekliyorum. Bak programı kapatacağım, seni bekliyorum. Bari bir iki tane ses gönder de elimde bulunsun. Dur bakayım. Oo, Rahime'deki hıza bak. Nerede? Şu galiba değil mi? Dur bakayım şuradan. Bu.
1: Buradayım.
0: Tamamdır, buradayım dedi. Tamam, aynen böyle. Pazartesiden başlıyoruz cumaya kadar. Aklımıza geldikçe Rahime inşallah bebeğin olur diyoruz sevgili dinleyenler. Bana da arada programlarda yazıyorsunuz Rahime inşallah bebeğin olur diye. Rahime Hanım, Serdar Trafik'teden şeydi, tabii dinlerseniz sevinirim, biz bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor. Ama Serdar yayındadan sorumlusunuz, bilginiz olsun. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hangi dakika derim bilmem, 10 kere derim, bir kere derim, programda hiç demem Rahime burada mısın diye. Ama yazmazsanız, sizin konu hassas, şey demeyeyim de, bizimki bir komedi programı, normalde düşürüyoruz duadan, bir daha dua etmiyoruz ama sizinki ne edeceğiz merak etmeyin. Mevzu biter değerli dinleyenler, ben gider. Cumartesi pazar yayın yok biliyorsunuz ama pazar günü yeni bir telefon şakası var. O kadar yeni ki daha adı bile belli değil. Sadece şakayı yaptım. İşte montajda, editte belli olacak şakanın adı. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Saati belli biliyorsun. Pazar günleri saat 1'de. 13'te yani. Öğlen 1'de sevgili dinleyenler. Pazar günleri YouTube Serdar Gökalp. Değerli dinleyenlerim. Pazartesi günü önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter, Instagram, YouTube. Orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerden Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenlerim. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Pazartesi gününe kadar kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki.